0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: J-E-S-U-S.
1: J-E-S-U-S.
0: J-E-S-U-S.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radyo Light gençleri, hoş geldiniz başka bir dünyaya.
1: Hoş
0: ben
1: geldiniz.
0: Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün başka bir dünyada bambaşka bir şey konuşacağız. Biliyorsunuz başka bir dünya size kendinizi biraz değiştirerek, biraz bakış açınızı değiştirerek ve belirli şeyler yaparak başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir program. Gençler, genç kalanlar ve her zaman genç kalacak olanlar, tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz nedir Gamzeciğim?
1: Çalışmak.
0: Çalışmak. Bugün okul hayatı hakkında konuşacağız.
1: İş,
0: İş hayatı hakkında konuşacağız. Bakalım bugün...
1: İdeal bir yaşam nasıl olur? Okul hayatı nasıl olur? Daha ideal bir okul hayatı nasıl olur? Evet.
0: Tabii ben öğrencilerime soruyorum. İdeal sizce hani ders nasıl olmalıydı? Ve diyorlar ki işte siz öğretmen olsaydınız ne yapardınız falan diye soruyorum. Ve bana diyorlar ki her gün parti yapardık sürekli. İşte video izlerdik, şöyle yapardık, böyle yapardık. Ondan sonra diyorum peki o zaman hiçbir şey öğrenmiş olmayacağız. Ertesi günü kendinizi kötü hissedeceksiniz. Çünkü başkaları ilerleyip gitmiş olacak ve siz istediğiniz hedeflere ulaşamayacaksınız.
1: Evet.
0: O yüzden hani hiç çalışmayalım, böyle elense yatalım ya da hiçbir şey öğrenmeyelim. Maalesef bir çözüm değil. Her şeyin bir zamanı var. Öğrenmenin zamanı var, çalışmanın zamanı var, dinlenmenin zamanı var, eğlenmenin zamanı var.
1: Her şeyin zamanı.
0: Her şeyin gerçekten bir vakti var. Evet Gamzacığım, sen şöyle bize bir giriş yaparsan böyle toparlayıp.
1: Ya, genelde gençler, çocuklar, yetişkinlerin çok böyle çalışmadığını düşünüyorlar. Yeterince çalışmadıklarını düşünüyorlar çocukların. Çocuklarda yetişkinlerin fazla çalıştığını düşünüyorlar. Ama aslında iki tarafın da durumu aynı bir açıdan.
0: Evet, genel olarak bu beynimizdeki hani acıdan kaç, hazza yaklaş şeyinden dolayı, yani eğiliminden dolayı olan bir şey. Şimdi normalde anneler babalar hep diyor ki işte hiç çalışmıyorsun, seni hiç ders çalışırken görmüyorum. Gençler de diyor ki ya işte fazla ciddiye alıyorsunuz falan. Şimdi bunun arasında bir denge var. Normalde bir bakış açısından büyükler de iş yerlerinde şöyle düşünüyor. Ya hani daha az efor sarf ederek daha fazla verim elde edebilir miyim? Hem hani daha fazla kazanç elde edebilir miyim? Hem maddi olarak hem ne bileyim belki terfi etmek açısından falan. Hem de daha az çaba sarf etsem olur mu? Aslında bugün bunun hakkında konuşacağız.
1: Evet.
0: Sonra meslek nasıl seçilir? İdeal çalışma hayatı nasıl olur? Ve birbirimizi nasıl anlarız? Okul hayatı, iş hayatı, bu dengeler konusunda konuşacağız bugün.
1: Evet. Neden çalışıyoruz? Niye çalışıyoruz?
0: Birden çok zor bir soruyla başladı benim arkadaşım. Peki Gamzeciğim, neden çalışıyoruz? Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, normalde çalışmak sadece neden ders çalışıyoruz, neden iş yerlerinde çalışıyoruz? Şimdi iş yerinde dediğin zaman para kazanmak için geçimimizi sağlayacağız. Ve çocuklara sorduğum zaman benim öğrencilerime neden ders çalışıyorsunuz? Not alacağız, sınıfı geçeceğiz. Aslında birincil hedeflerimiz böyle görünüyor. Yani sadece maddi olarak bir kazanç, not, işte bir kazanım, not ya da para gibi görünüyor. Ama asıl sebep bu değil. Eğer çalışmazsak, öğrenmezsek, durduğumuz yerde durursak...
1: Gelişemeyiz.
0: Yani dünyanın en büyük depresyonuna gireriz. Onu söyleyeyim. Çünkü herhangi bir hayat amacınız olmaz. Varoluş amacınız olmaz. Bir bitkinin bile çoğalmak gibi, toprağı beslemek gibi başka başka amaçları var. Hiçbir amacımız olmaz. Sabah kalkıp akşama kadar oyun oynamakla ya da gezip tozmakla hiçbir amaç elde edilmez. Çünkü ne olur? Bir süre sonra kendinize oluşturduğunuz o normalde hayal dünyası dediğiniz, işte benim hayalim gerçekleşti, hiçbir şey yapmıyorum, sabahtan akşama kadar geziyorum dediğiniz şey içinde amaçsızlaşmaya başlarsınız. Çünkü o da bir rutine binecek.
1: Evet, yani sadece hiçbir şey yapmamak bile bir süre sonra bizi artık sıkılmaya başlayacağız.
0: Evet, o yüzden hayatımızda her şeyin bir dengesi olması gerekiyor. Çalıştığımız, geliştiğimiz zaman var, dinlendiğimiz, yenilendiğimiz zaman var, eğlendiğimiz zaman var, hiçbir şey yapmadığımız zaman var. Kısacası bizim okul hayatımız bize sadece not almak için verilen bir şey değil. İnsanın mutluluğu zihninin, yüreğinin, sosyal çevresinin aynı anda gelişmesiyle
1: dengeli
0: olan
1: bir şekilde.
0: Şey. Dengeli bir şekilde gelişmesiyle olan bir şey. O yüzden her şekilde bugün dünden daha bir tık daha iyi durumda olmak zorundayız. Başka sorunuz var mı Gamze Hanım?
1: Başka bir sorum var ama ara verip mi devam etsek?
0: Tamam, peki o zaman kısa bir ara veriyoruz. Hı-hı. Ondan sonra tekrar buradayız.

0: hayatın değerli gençleri, tekrar başka bir dünyadasınız ve bugün çalışmak konusundan bahsediyoruz. Öncelikle şunu bir hemfikir olalım, yani bir fikir birliği kuralım. Hı-hı. Öyle çalışmadan sadece yatmakla hayat maalesef geçmiyor. Mesele sadece para kazanmak ya da iyi notlar almak falan değil. Mesele aslında kendi yaşam amacınızı bulmak ve kendinizi tatmin etmek için çalışmak ve öğrenmek zorunda olmamız. Yani insan beyni öyle sizin düşündüğünüz gibi sadece istediklerini yaparak mutlu olmuyor. Gelişmemiz lazım. Hiç durmadan gelişebilmemiz lazım.
1: Buna açık olmamız gerekiyor.
0: Evet, öncelikle mutlu olmak için çalışmak, öğrenmek durumunda olduğumuzu konuştuk. Sonra Gamze'nin başka bir sorusu daha var.
1: Evet, ne gibi meslekler var? Mesela çok ilginç, su kaydırağı deneyiciliği bir meslek midir?
0: Evet, öncelikle acaba düşünebilir misiniz? Nasıl bir meslek yaparsanız mutlu olursunuz? Şu anda henüz öğrenciyseniz de
1: kendinizi tanıyabilirsiniz.
0: Evet, aynı şekilde çalışıyor olsanız da. Size bir şey anlatmak istiyorum. Üniversiteden mezun olduğumuzda rektörümüz bir konuşma yaptı. Böyle özellikle hani birincileri, akademik başarıları olanlara falan konuşuyor. Dedi ki, şu anda bu diplomayla yapacağınız işten memnun değilseniz bu köprüden önce son çıkışlardan biri, aslında neredeyse son çıkış, değiştirin. Devam etmek zorunda değilsiniz. Ömrünüz boyunca sevmediğiniz bir işi yapmak zorunda değilsiniz. Hı hı. Şu an değiştirin. Kararı alın, kendinize bakın. Belki sadece puanınız yettiği için bunu okudunuz. Belki hayat sizin karşınıza sadece bunu çıkardığı için tek çarenin bu olduğunu düşünüyorsunuz ve bu işi yapıyorsunuz. Ne bileyim ben, muhasebecisiniz ama aslında yoga eğitmeni olsanız daha mutlu olursunuz. Bu örnekleri tamamen uydurarak söylüyorum. Hiç böyle bir tanıdığım yok. Ne yapabilirsiniz? Her zaman o içinde bulunduğunuz çerçevede sıkışmak zorunda değilsiniz. Gençler, mesleğinizi seçerken lütfen kendinizi çok iyi tanıyın. Ve şu anda hazırda bir mesleği olanlar, lütfen buna mahkum olduğunuzu, esir olduğunuzu düşünmeyin.
1: Mutsuzsanız eğer, evet, böyle düşünmeyin.
0: Eğer mutsuzsanız, illaki başka yapabileceğiniz bir şey vardır. Tabii ki hayal dünyasında olup da, hiç alakasız bir mesleğim var ama ben birden dünya starı olmak istiyorum gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama gerçekçi bir şekilde meslek değiştirilebilen bir şeydir. Ve gençler lütfen çok dikkat edin, çok kişi tanıyorum. Hı-hı. Sırf puanı yetti diye hırsla bir yere girip de ondan sonra çok mutsuz olan.
1: Mutsuz bir şekilde çalışmaya devam eden.
0: Evet, iş hayatı gerçekten çok böyle
1: eziyetle geçen.
0: Yani biraz zorlandığınız zamanlar olacak. Ben yüksek lisans tezimi yazarken profesör bana dedi ki, çok dikkat et çünkü bu konudan nefret edeceksin. Hı-hı. Bu konuyla alakalı masumiyetin bozulacak. Nefret ettiğin zamanda bile devam edebileceğin bir konu seç. Çünkü o kadar zorlanıyorsunuz
1: çok
0: ki.
1: Çok önemli.
0: Çok teknik şeylerin içinde debeleniyorsunuz. Gerçekten çok zorlandığınız zamanlar oluyor. Öyle bir şey seçin ki her şey kötü gittiğinde, bir şeyler zorlaştığında bile o şeyin içinde mutlu durabiliyor olun.
1: Yani zorlanmayacağız diye bir şey yok tabii ki.
0: Tabii ki de.
1: Ama gerçekten özünde yaptığınız işten memnun musunuz? Tüm zorlukların içinde bile onu yapmak sizi mutlu ediyor mu? Buna bakmak gerekiyor.
0: Aynen öyle. Öğrenciler mesela düşünün, bir dersten kötü not aldığınızda bile hala o dersi seviyor musunuz? Yoksa sadece iyi notlar aldığınız için mi o dersi seviyorsunuz? Bazen düşünmediğiniz alanlarda daha başarılı olabiliyorsunuz. Meslek seçimi gerçekten çok önemli bir şey. Maalesef eğitim sistemiyle meslek arayışları arasında birazcık uyumsuzluk oluyor. Çünkü okulların bize sağladığı, mesela diyelim ki Urdu Dili Edebiyatı bölümü var. Hı hı. Diyelim ben buradan mezun oldum. Ben realde, gerçek hayatta bunu nasıl bir meslek haline getireceğim? Tercüman olabilirim, belki konsoloslukta çalışabilirim ama bu kadar. Pek çok işletme mezununun olması ne gibi bir yarar sağlıyor? Bunun üzerinde daha fazla neler yapılabilir ki farklı olun? Bazı da meslekler var. Gerçekten üniversiteler bu alanlara personel yetiştirmiyor. Ama bunlara da ihtiyaç var. Toplumun bunlara ihtiyacı
1: bunları
0: var.
1: Bunları keşfedebilmek de gerekiyor, evet.
0: Aynen öyle.
1: Bunun farkındalığında olabiliriz.
0: Bir elektrikçi olmak, elleriyle bir şey yapmak, su tesisatçısı olmak daha aşağı görülür bir şey olmamalı.
1: Değil. Kesinlikle.
0: Almanya'da ya akademik olarak üniversitede okursunuz sürekli Almanya'yı örnek olarak veriyor olma sebebim orada bulunmuş ve okumuş olmam. Ya akademik olarak üniversitede okursunuz ve bunun akademik olarak ilerleyeceği bir yol vardır. Ya da mesleki eğitim görürsünüz ve orada da her ne yapacaksınız bunun eğitimini almanız gerekir. Kuaför mü olacaksınız? Eğitimi vardır, sertifikası vardır. Masör mü olacaksınız? Eğitim, kesinlikle. Her şeyin bir eğitimi vardır ve elle yapılan bu işler çok önemsenir. Ve bu kişiler daha az maaş almazlar. Eskiden şey vardı böyle, derslerine çalışmazsan seni sanayiye veririm, çırak olursun. Şu anda dalga geçiyorlar, onlar daha fazla para kazanıyor bazı mesleklerden diye.
1: Öyle bir durum var, evet.
0: Yapmak istediğiniz şeyi bulun. Bir tanıdığım vardı, marangozluktan hoşlanıyor. Kendi mobilya yapmak istemiş. Hı-hı. Ve normalde mühendislik okurken bırakmış ve mobilya yapıyor. Ve bunda da gayet başarılı olmuş. Kendi atölyesi var. Zaman içinde tabii atölyeyi geliştirmiş. Öyle birden hani bir finansman sağlayıp da açmamış. Ama bunu istemiş ve bunu yapmış. Son derece normal. Bazen aileler çok tepki veriyor. İlla ki doktor ol.
1: İlla ki mühendis ol. Uluslararası ilişkiler oku. Büyük küçüğü yok diye düşünüyorum ben meslek konusunda. Neyde mutluysanız gerçekten.
0: Ve bazen aklınıza gelmeyen meslekler olabiliyor. Ben rekreasyon yapacağım, etkinlikler düzenleyeceğim toplum sağlığı için. Ben su kaydırağı deneyiciliği yapacağım. Yani eğer böyle bir imkan gerçek anlamda varsa yaşadığınız yerde bunu yapın. Ömrünü köpek gezdirerek geçimini sağlayan, yani bu şekilde geçiren insanlar var. Tabii demiyorum yani sadece köpek gezdirin ama mesleki olarak neyin içinde mutlu oluyorsunuz? Çok da böyle maymun iştahlı olmadan, onu da yapayım bunu da yapayım demeden bir kendinizi tanımak, böyle yeteneklerimizin sınırlarını ölçmek gerekiyor. Şimdi daha tabii önümüzde çok soru
1: çok
0: var
1: soru
0: ve konuşacağız.
1: Var.
0: Çok mu çalışmak, verimli mi çalışmak, kaç saat çalışmam lazım, ders çalışmaktan da bahsediyorum. Bütün bunlar üzerinde konuşacağız ama evet. Önce kısa bir ara verelim,
1: evet.
0: Bir şarkı dinleyelim. Bu arada da Gamzuş'un...
1: Bize yazabilirsiniz. Evet. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz başka bir dünyaya.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün meslekler ve çalışmak hakkında konuşuyoruz. Hı-hı. Ve Gamze'nin daha pek çok sorusu vardı.
1: Pek çok sorum var yine. Evet, ideal bir çalışma yaşamı nasıl olur?
0: İdeal bir çalışma yaşamı nasıl olur? Sizlere de soruyorum bunu. Ne yapmak isterdiniz? Günde kaç saat çalışmak? Nerede çalışmak? Nasıl bir ortamda çalışmak? Çünkü bazıları dışarıda çalışmayı seviyor. Ben gezmek istiyorum.
1: Gezerek.
0: Evet.
1: Para kazanmak istiyorum.
0: Bazıları ne bileyim ben dünyayı gezerek çalışayım. Bazıları diyor ki ben evimde oturayım, sadece bilgisayar ekranı karşısında olayım.
1: Bazıları ofis ortamı sevebilir.
0: Evet.
1: Bazıları grup çalışması şeklinde bir çalışma yolunu sevebilir.
0: Aynen öyle. Hepimizin farklı farklı çalışma yöntemleri var değil mi?
1: Evet.
0: Gamze'cim sen nerede çalışmayı seviyorsun?
1: Ben yani böyle bir birliktelik seviyorum. Ortak bir şeyleri yapmayı seviyorum. Mesela birlikte bu yaptığımız çok güzel. Beni teşvik ediyor gerçekten.
0: Evet.
1: Mutlu ediyor.
0: Ve mesela ben de şunu seviyorum. İş yerine böyle mutlu bir şekilde gidebilmek.
1: Kesinlikle.
0: Yolun uzunluğu kısalığı önemli
1: Fark
0: değil.
1: Fark etmiyor.
0: Ama o yolculuğun keyifli olmasını seviyorum. Mesela vapur yolculuğu gibi. Bu bana çok keyifli geliyor. Ve ben o arada kahvemi yudumlarken bir yandan o günle alakalı neler yapacağıma bakabiliyorum. Ve bu bana çok keyifli geliyor mesela. Benim ideal iş yaşamımda böyle bir şey var. Evden de çalışabilirim ama kendi disiplinimi sağlayabiliyorum. Bazı insanlar diyor ki mesela hiç benim için sorun değil. Ben gece 12'de de maillere cevap verebilirim. Bazıları da diyor ki ben 9'dan 5'e kadar çalışayım.
1: Çalışırım
0: 5'ten
1: sonrasında lütfen bana ulaşmayın.
0: Artık bitsin.
1: Denebilir, evet.
0: Evet. Aynı şekilde bazıları der ki mesela öğretmenler işte yılda 3 ay tatil var. İşte 2 ayı yazın, 1 ayı da dağılmış şekilde yılın içinde. Bu çok güzel bir şey. Benim böyle zamanlarım olsun. Bazıları da diyor ki benim 2 ay, 3 ay tatil yapıp da çok yoğun çalışmak gibi bir isteğim yok. Diğer zamanlarda aşırı yoğun olmak istemiyorum. Ben
1: esnek.
0: Belirli yoğunluklarla esnek bir şekilde bütün yıl çalışabilirim. Ve sadece 3 hafta tatil bana yetiyor. Öncelikle kendi iş ortamınızı çizin. Görmüştüm çok ünlü bir arama motoru ve farklı şeyler geliştiriyorlar. Bunların çalışma alanında hamaklar var. Böyle sallanan sandalyeler, hamak şeklinde sandalyeler, rengarenk yerlerde çalışıyorlar, herkes dağılmış. Tam bir ofis ortamı yok. Başka biri içinse bu çok dikkat dağıtıcı olabilir.
1: Daha düzenli bir masa başında.
0: Evet, illa ben masa başında
1: olacağım. Olabilir, evet.
0: Öncelikle düşünün nasıl bir ortamda olmak istersiniz? Ayakta mı, oturarak mı? Seyahat ederek mi?
1: Çok
0: büyük
1: kalabalık,
0: bir ekiple mi?
1: Çok enerjik bir ortamda çalışmayı sevenler olabilir.
0: Aynen öyle. Müzisyenlerin içinde bile bu tür tercihler çok rol oynuyor. Sahnede olmayı sevenler var, kayıt müzisyeni olmayı sevenler var. Tabii ki her ikisini de maddi açıdan yapmak durumunda kalıyorlar ama neyi daha çok tercih ettiğiniz meslek olarak nasıl yöneleceğinizi size gösteriyor. Öncelikle bir ekip nasıl bir ortamda, tek başınıza mı, ekip içinde mi ve ortamınızı ve saatlerinizi belirleyin. Öncelikle gerçekten neyin içinde mutlu olacağınızı lütfen belirleyin. Benim için mesela sabah 9, akşam 5 çalışmak gerçekten çok sürekli tekrarlanan bir döngü olduğu için çok yorucu. Ben bundan hoşlanmıyorum ama başkalarına bu güzel geliyor olabilir.
1: Olabilir, evet.
0: Değil mi?
1: Hı hı.
0: Sıradaki sorumuz?
1: Evet, çalışma saatlerini konuştuk. Nasıl belirlenebilir? Doğru çalışma şekli, doğru meslek nasıl seçilir?
0: Evet, çok güzel. Kardeşlerim, doğru meslek nasıl seçilir biliyor musunuz? Doğru meslek puanınızın yettiği meslek değildir. Doğru meslek işte hayat karşınıza çıkarmış, o yüzden bunu yapıyorsunuz ve ömrünüz boyunca bunu yapmak zorundasınız değildir. Kendi yeteneklerinizin farkında olun.
1: Hı-hı.
0: Rica ediyorum. Bir sürü böyle testler var. Öncelikle kişilik testleri var. Öncelikle kendinizi tanıyın. Yeteneklerinizin farkında olun. Sürekli olarak her bölümde biz neredeyse hangi konuyu paylaşıyor olursak olalım hobilerden bahsediyoruz.
1: Hı-hı.
0: Çünkü hobilerin şöyle bir özelliği var. Yeteneklerinizi ortaya çıkarır ve zaman içinde bir bakarsınız ki hobileriniz işiniz haline gelmiş. Bazılarında inanılmaz şekilde ticaret zekası olur. Ve biraz gözlemlerseniz kendinizi, ben küçüklükten beri zaten bunu yapıyordum, fark edersiniz. Bazen dalga geçilen şeyler ileride mesleğiniz haline gelebilir. Gamze çizim yaparmış küçükken. Ailesi gülermiş. Bu ne koca kafalı insanlar çiziyor.
1: Evet, küçükken koca kafalı, küçük vücutlu insanlar çiziyordu.
0: Demek ki yüzleri daha çok önemsiyor. Buradan bunu anlıyoruz aslında.
1: Evet.
0: Ama sonradan olarak. Evet. Sonradan bu çizim yeteneği onun mesleği haline geldi. Şu an mesleğin nedir Gamzacığım?
1: Şu anda görsel sanatlar öğretmeni.
0: Görsel sanatlar öğretmeni aynı zamanda neydi?
1: Sanatla terapi.
0: Sanatla terapi resim modülü
1: alanında.
0: Bir şeysi.
1: Evet.
0: Aynı zamanda da bu deneyimlerini sizle paylaşıyor burada radyoda.
1: Evet, buradayız.
0: Zaten öğretmen, aynı zamanda da ressam, kendi resimleri var. Ve dekor da yapabiliyor. Bununla alakalı her şeyi yapabiliyor. Ben çok küçükken, o zaman kasetçalar vardı. Sizin yaşınız yetmez. Radyosu falan vardı ve kasetlerin üzerine kayıt yapılabiliyordu. Ben kendime radyo programı yapıyordum ve sonra basıyordum. İşte şimdi şarkı dinliyoruz diyordum ve ne şarkı denk gelirse o an çalan herhangi bir radyodan o kasete kaydediyordum. Ve yakınlarım da dinleyip gülüyorlardı bana. Çünkü tabii küçüğüm ve R'leri söyleyemiyorum. Evet şimdi şu şarkıyı dinliyoruz falan gibi bir şey oluyor. Ama ben çok bundan zevk alıyordum ve şu anda gerçekten bir radyoda program yapıyorum çok şükür. Yaptığınız ve ciddiye almadığınız şeyler aslında size ileride meslek olarak da dönebilir, iş imkanı olarak dönebilir. Siz neleri yaparken keyif alıyorsunuz ve neye yeteneğiniz var? Burada çok önemli bir nokta var. Bir arkadaşım vardı, ömrü boyunca bir pop yıldızı olmaya çalıştı. Ama şunu hiç göz önünde bulundurmadı. Hazır bulunuşluğun, yani bilgi birikimin, yeteneklerin, geçmişinde kurduğun yararlı ağ, networking dediğimiz, buna yeterli mi? Maalesef hep böyle hüsrana uğradı ve memuriyetini bırakıp böyle bir şeyin peşinden koştu. Nerede durmamız lazım? Nerede kötü de yorum alsak devam etmemiz lazım? Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir şey yapabiliyor musunuz? Neleri yapabiliyorsunuz? Bir yeteneklerinizi şöyle bir masaya dökün. Bir kendinizi düşünün. Benim öğrencilerim bana diyor ki ya ben başka hiçbir şey beceremiyorum ki. Öyle bir şey yok. Olamaz öyle bir şey. Herkes çok yönlüdür. Herkesin pek çok yeteneği vardır. Lütfen hayatınızda neleri yapmakta iyisiniz? Birilerini, ekipleri toparlayabiliyor musunuz? Yönetebiliyor musunuz? Yaratıcı fikirleriniz mi var? Bir problem olduğu zaman onu çözen kişi hep siz mi oluyorsunuz? Teknik şeyleri ne bileyim, bize bir test yapmışlardı. Test sorularından bir tanesi radyo yapar mısınızdı? Biz dedik bu ne ya, ne de yani radyo yapar mısın? Ama sonradan gördüm ki böyle kişiler var. Küçüklükten oyuncaklarını parçalara ayırıp
1: olarak, evet.
0: Ondan sonra onu birleştirmeye çalışanlar, teknolojik eski bir alet gördüğünde aa bunun içinde ne varmış deyip böyle onu dağıtıp ondan sonra bir araya getiremeyenler. Sizlere sesleniyorum. Evet. Demonte mobilyaları alıp onları bir araya getirmeye çalışanlar. Bir düşünün neyi yapmakta iyisiniz. Önce bir kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız.
1: Tekrar buradayız.

0: Radyo Light'a tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çalışma hayatından bahsediyoruz. Öncelikle meslek seçimi, mesleğimizi değiştirmek, okuyacağımız okulları nasıl belirleyeceğiz? Bunlar hakkında konuşuyorduk ve dedik ki kendimizi tanımamız lazım. Gamze'nin hızlı soruları var.
1: Evet. Bir ortamda kendi rolümü ve değerimi nasıl belirlerim?
0: Kendinizin sürekli farkında olmanız gerekiyor. Mesela grup çalışmaları yapıldığında siz mi yönetiyorsunuz? Yoksa bütün işi üzerinize alıyorsunuz da yanlışlıkla siz o iş yükü altında eziliyor musunuz? İnanın iş hayatınızda da aynı şey olacak gençler. Sonra hangi açılardan daha kuvvetlisiniz? Ekip çalışmasında mı, yalnız mı? Yoksa yaratıcı fikirler bulurken mi, yoksa ortaya konan fikirleri organize ederken mi? Sadece soyut olarak düşüncede mi daha başarılısınız? Yoksa tamam siz organize ettiniz, tamam ben de o zaman bunu bir maket haline getirebilirim ya da artık ne, somut olarak bir hale getirebilirim konusunda mı? Bir şeyin videosunu yapmak mı? Fikrini ortaya koymak mı?
1: Üretmek mi?
0: Yazısını yazmak mı? Hangi alanda daha başarılı olduğunuzu özellikle okulda, projelerde, ekip çalışmalarında ya da şu anda hali hazırda sosyal yaşamınızda veya iş yaşamınızda anlayacaksınızdır.
1: Ya da sunum yapmak mı?
0: Aynen öyle. Ya da siz bir topluluk önünde konuşan bir insan mısınız? Bir şekilde kendinizi sürekli topluluk önünde konuşurken mi buluyorsunuz? Lütfen kendinizi birazcık şöyle araştırın, biraz kendinizi gözlemleyin. Evet, başka soru?
1: Kendimizi yeterince tanıyor muyuz?
0: Bu çok önemli bir şey. Yani
1: çok
0: birazcık
1: önemli.
0: Kazabilir misiniz kendinizi? Acaba başka yetenekler çıkabilir mi işin içinden?
1: Neler yapıyoruz?
0: Neleri ne kadar yapabiliyoruz?
1: Sosyal hayatınızda özellikle mesela.
0: Bu konuda velilere seslenmek istiyorum. Çok büyük problemler yaşıyoruz bu ara. Şöyle, eskiden bizim nesilde çocuklar yetenekli olmasına rağmen imkanlar olmadığı için kurslara gönderilemiyordu. Şimdi bizim çocuklarımız olduğunda yeni nesle şöyle bir şey yapıyoruz. Hayır, bu piyano kursuna gitmek zorundasın.
1: Evet.
0: Bu da yanlış.
1: Bu da yanlış.
0: Bir çocuk zorla piyano kursuna, bale kursuna, jimnastik kursuna, gitar kursuna, ben bunu seviyorum, sen de bunu yapacaksın. Sizin içinizde kalmış, içinizde uhde olmuş şeyleri çocuğunuz tamamlamak zorunda değil. Çocuklarımız bizim, projelerimiz değil. Ama biz hala o baleye gidebiliriz. Yetişkin olsak da kendinizde kendi hayallerinizi uygulayın.
1: Tamam,
0: rica
1: evet.
0: ediyorum.
1: Evet.
0: Eğer çocuğunuzun buna yeteneği yoksa ve çocuğunuz ağlaya ağlaya gidiyorsa, yeteneği yoksa lütfen rica ediyorum zorlamayın. Bir insan zorla piyano çaldırılamaz. Ha şöyle, çocuk o an sadece arkadaşlarıyla olmak istediği için gitmek istemiyordur ve mızmızlanıyordur ve siz teşvik edersiniz ve gerçekten yeteneklidir. Evet, tabii ki biraz zorlayabiliriz ama gençler bakın ve veliler gençlere bakın, gerçek yetenekleri ne yönde? Belki siz piyano çalmak istediniz ve içinizde uhde oldu ama çocuğunuzun piyanoya değil de dansa yeteneği var ya da başka bir şey yeteneği var.
1: Bu konuda da o tercihi ona bırakın gerçekten.
0: Evet, birazcık gerçekten yetenek avcısı olmak gerekiyor. Her birimiz birbirimizin menajeri ve kendimizin menajeri olmalıyız bu açıdan bakıldığında.
1: Birbirimizi teşvik de edebiliriz. Bunun hani yaşla da sadece hiç ilgisi yok diye düşünüyorum. Birbirimizi teşvik de edebiliriz bu konuda adım atmamızı sağlamak için.
0: Evet, birilerinde eğer siz bir pırıltı görüyorsanız, herhangi birinde, komşunuzda, eşinizde, dostunuzda, okul arkadaşınızda, sınıf arkadaşınızda, hatta öğretmenlerinizde, ya şunu yapar mısınız, aslında şunu yapsanız
1: çok
0: iyi olur.
1: Sen bu konuda çok iyisin, iyi hissettiriyorsun
0: diyebilmeniz lazım. Pek çok başarı öyküsü duyuyorum böyle. Ya demişler ki sen şunu çok iyi yapıyorsun, böyle canlı yayın açsana, işte YouTube'da, sosyal medyada kanallar açsana, şunu yapsana, bunu yapsana diye. Ünlü olan insanlar var. Sadece dışarıdan sürekli bu söylendiği için, ya sen bunu yapabilirsin dedikleri için. Siz de dışarıdan bazı insanların yeteneklerini eğer görüyorsanız teşvik eden kişi, yaşamlarını değiştiren kişi olabilirsiniz.
1: Kesinlikle
0: olabilirsiniz. Neden olmasın? Ve birileri de gelip size bir şeyler deyip sizin hayatınızı değiştirebilir. Burada önemli olan şey gerçek anlamda bir farkındalık sahibi olmak. Çünkü birisi size ya senin sesin güzel, sen Pavarotti olursun dediğinde ya gerçekten öyle mi deyip birazcık da kendimizi sınamamız gerekiyor. Başka sorumuz?
1: Zaman çok çabuk geçiyor. Bir ara verip sonrasında tekrardan güzel bir soruyla devam edelim mi?
0: Edelim tamam o zaman. Kısa bir şarkı arası biraz müzik dinlemek iyidir. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştik, müzik dinlemek mutluluk hormonlarını tetikliyordu. Şimdi kısa bir şarkı arası, sonra tekrar başka bir dünyadasınız. Bu arada lütfen bize yazın.
1: baskabirdunya369@gmail.com bize yazın lütfen.
0: Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.
1: Buradayız.

0: Tekrar Radyo Light'a hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız ve bugün çalışmak, okul ortamı ve iş ortamı hakkında konuşuyoruz. Nasıl ideal bir çalışma ortamımız olur?
1: Evet.
0: Ve nasıl meslek seçeriz? Bugün bunu konuşuyoruz. Bu sadece öğrenciler için değil, dedi ki yetişkinler de mesleklerini değiştirebilirler. Bir şeyden mezun olmanız, evet hiçbir şey için geç değil. Bir şeyden mezun olmanız sonsuza dek onu sürdüreceğiniz anlamına gelmiyor. Bir hocam vardı üniversitede, kendisi aslında işletme mezunuydu ama sonra edebiyatla daha çok ilgilendiğini fark etmiş ve bunun yüksek lisansını, bunun doktorasını yaparak dil alanında akademisyen oldu ve çok daha mutlu oldu. İşletmede devam etseydi muhtemelen bu kadar mutlu olmayacaktı. Bir şeyler belirli bir zamandan sonra da değiştirilebiliyor ya da bir tanıdığım var, mühendisti, bir süre sonra bırakıp tamamen resim yaparak ve el işleriyle geçimini sağlamaya başladı. Bu da bir yöntem ve şu anda çok daha mutlu. Buradaki sadece soru kendimizi gerçek anlamda iyi tanımak. Hani böyle şişirilmiş bir egonun peşinden de koşmamak gerekiyor. Gerçek anlamda kendimizi tanımamız lazım.
1: Evet.
0: Ve Gamze'nin bir sürü sorusu var.
1: Evet. Kendimizi tanıdıktan sonra geldik. Hedeflerimi doğru şekilde belirledim mi?
0: Evet, ne dedik?
1: Hedef belirlememiz
0: gerekiyor. Nasıl bir çalışma
1: gerekiyor?
0: Ortamı istiyorsunuz? 2. Çalışma saatlerinizi nasıl istiyorsunuz? Birlikte mi, ekip çalışması mı, bireysel mi? Yetenekleriniz ne yönde? Kendinizi iyice tanıyın dedik. Ve bir topluluk içerisinde sizin genelde doğal olarak ortaya çıkan özelliğiniz nedir dedik. Yani yönetici misiniz, topluluk karşısında mı konuşuyorsunuz, yaratıcı fikir mi veriyorsunuz, organize eden misiniz, problem çözen misiniz? Bu konuları konuştuk. Ondan sonra şimdi bir düşünüyoruz, hedefimizi doğru bir şekilde belirledik mi? Mesela ben konuşmacı olmak istiyorum diyorsunuz ama kesinlikle öyle bir şey yapabilme yeteneğiniz yok. O zaman bu pek de doğru bir hedef olmamış oluyor. Neden kendinizdeki cevheri değerlendirmektense zorla zayıf yönünüzü illaki bir iş haline getirmeye çalışasınız ki? Neden? Çocukları çok fazla zorluyoruz dedik. Bazen çocukların ısrarla matematik notunun iyi olması isteniyor. Çünkü ailesi mühendislik okumasını istiyor.
1: Aynı yolda gitmeleri istiyorlar.
0: Çok güzel. Evet, olabilir. Yani sizin yeteneğiniz belki o açıdan gelişmiştir ama belki çocuğunuz başka bir alanda çok daha başarılı olacak. Bu konuda biraz esnekliğe ihtiyacımız var. Ve gençler, siz de lütfen dersleri hayır ben bunu sevmiyorum deyip silip atmayın. Öncelikle biraz bu konuda yeteneğim var mı diye biraz kendinizi sınamanız, denemeniz lazım.
1: Tamamen o kapıyı kapatmayın gerçekten. Muhakkak bir şekilde mesleğinizin içinde o ders de size bir şey öğretecektir.
0: Kesinlikle size bir şey katacaktır. Hiç değilse size öğrenmeyi öğretecektir ve daha hızlı düşünmeyi öğretecektir. O yüzden hiçbir şekilde kapılarımızı kapatmıyoruz ve biraz esnek davranmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle gençler, cebinizde bol bol yetenek biriktirin. Ben müzik yapacağım, istemiyorum başka bir şey yapmak demeyin. Benim konservatuardayken hocalarım derdi ki bir B planınız, hatta C planınız olsun. Neden birden fazla mesleğiniz olmasın ki? Bunu daha önceki bölümlerde konuşmuştuk ama örneğin Almanya'da mezun olabilmeniz için çift ana dal yapmak zorundasınız. İki ana daldan mezun olmanız lazım. İki ana konunuz olması lazım. Bu Türkçe öğretmenliği ve matematik olabilir. Bu beden eğitimi öğretmenliği ve mühendislik olabilir. Birbiriyle alakasız şeyler de olabilir. Şu anda benim muhtemelen 5'ten fazla mesleğim var.
1: Ne güzel.
0: Gamze'nin de öyle. Gamze'cim öğretmen demiştik. Aynı zamanda sanatla terapi
1: resim
0: yaptırabiliyor ve kendisi ressam. Aynı zamanda çizebiliyor gerçekten ve dekor gibi şeyler tasarlayabiliyor. Dolayısıyla 3 tane mesleği var. Bir de burada radyo programı yapıyor. 4. Süpermiş. Sizin de farklı farklı meslekleriniz olabilir. Bir yandan mühendisliğe devam ederken bir yandan profesyonel olarak müzik yapabilirsiniz. Eskiden hep tercih etmemiz gerekirdi. Eski nesillerde ya müzisyensin
1: böyle bir bilgi
0: ya mühendissin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Böyle bir şey yok. Hem iyi bir müzisyen olup hem iyi bir mühendis olabilir ve bunların ikisini de profesyonel olarak yapabilirsiniz. Profesyonel nedir? Bundan eğer para kazanıyorsanız bu profesyonellik anlamına geliyor. Birkaç şeyi aynı anda yapabilirsiniz. Bir sonraki soruya geçelim.
1: Evet. Hayallerimle kaynaklarım arasında denge var mı?
0: Çok güzel bir soru. Arkadaşıma örnek vermiştim. bazen olmayan yeteneklerimizin olduğunu varsayıp yanlış yönlendirmelerle çok tuhaf yerlere gidebiliyoruz.
1: Bu konuda birazcık profesyonel olan kişilerden de fikir edinmemiz gerekiyor o zaman galiba.
0: Evet, ben çizimle alakalı bir şey yapmak istiyorum diyorsanız, bu herhangi bir tasarım bölümü olabilir. Lütfen bunu bilen birine gidin, ben bunu yapabilir miyim diye ya da bunu yapabilir hale gelmek için neler yapmalıyım diye lütfen fikir alın. Sadece birilerinin sizi galeyana getirmesiyle değil ama fikir alın.
1: Gerçekçi bir şekilde, alçak gönüllülükle ve çabayla.
0: Daha kötü olan kısmı da şu, bazıları da aslında yetenekli olmasına rağmen kim ne derse desin bir türlü yetenekli olduğuna ikna edemiyoruz.
1: Bu gerçekten kötü.
0: Zaten bu bir sendrom normalde. Bir şeyi ne kadar çok bilirseniz o kadar bilmez hissedersiniz kendinizi. Diğeri de tam tersi, cahil cesareti diyorlar ya. Ne kadar az bilirsiniz o kadar bildiğinizi iddia ediyorsunuz. O yüzden her zaman uzmanlara, öğretmenlere danışmak gerekiyor. Kaynaklar konusundaki bir diğer fikir de annem babam bana restoran açsın. Her zaman mümkün olmayabilir. Maddi olarak kaynağınız var mı? Yetenekleriniz uyuyor mu? Sağlığınız buna el veriyor mu? O işi yapabilmek için gerekli.

0: tek değil. Az önce aradayken arkadaşımla konuşuyordum Gamze ile. Mr. Bean'in öyküsünü biliyor musunuz? Hani bu komedyen var ya, tuhaf tuhaf şeyler yapıyor gibi geliyor. Kendisi bir komedyen ve konuşarak insanları güldürmeye çalışıyor ve komedyen olmak istiyor. Başka da bir şansı yok. İnsanlar gülmüyor ve çok başarısız oluyor. Sonra fark ediyor ki aslında konuşmadığında mimiklerine insanlar daha çok gülüyor. Sonra bir şekilde demek ki ben bunu pandomim şeklinde yapayım diye düşünüyor ve çok başarılı oluyor. Demek ki problem aslında sadece konuşması fazlalıkmış.
1: Evet.
0: Bazen de bir şeye ulaşmanızın farklı yolları olabilir.
1: Basit yöntemleri de olabilir.
0: Aynen öyle. O yüzden çok dikkat etmek, gerçekten çok uyanık olmak gerekiyor bu konuyla alakalı.
1: İstekli olmak gerekiyor, çaba göstermek gerekiyor. Destek almak, fikirlere açık olmak gerekiyor. Kapılarımızı açık bırakmak gerekiyor bununla ilgili. Bazen vazgeçmek de gerekebilir. Bazen yola zorla da devam etmemiz gerekebilir.
0: O yüzden öncelikle esnek olun. Esneklik hedefinizi tamamen ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez, farklı yolları kabul ettiğiniz anlamına gelir. İstediğiniz okulu kazanmamanız dünyanın sonu değildir.
1: Değildir, kesinlikle.
0: Başka
1: değildir.
0: Bir okulda aynı bölümü okuyup ya da başka bir bölümü okuyup da aynı hedefe ulaşma olasılığınız var.
1: Evet.
0: O yüzden rica ediyorum hedeflerinize giden farklı farklı yolların varlığından haberdar olun. Şimdi Gamze'nin yine her zamanki gibi pek çok sorusu var. Buyurun Gamze Hanım.
1: Evet, diyelim ki her şey mümkün. Hala bu işi yapıyor olur muydum? Bu alanda okuyor olur muydum?
0: Evet, gerçekten gençler...
1: Çok önemli.
0: Özellikle yolun başındakiler için söylüyorum, bu çok önemli bir şey. Öncelikle her şeyin mümkün olabildiğini varsayarak bir şeyler yazabilir misiniz? Bir kendinizi dener misiniz? Gerçekten her şey mümkün olsaydı... Yani bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Her şey mümkün. Ne olmak istiyorsunuz?
1: Neyi seçerdiniz?
0: Neyi seçmek istiyorsunuz?
1: Yıllarca yapmaktan mutlu olacağınız işiniz ne olurdu?
0: Ben aile geçindirmek, ev geçindirmek zorundayım. Tamam, evet, buna bir şey demiyorum ama diyelim ki her şey mümkün, yine geçindirebileceksiniz. Ne meslek yapmak isterdiniz? Ve bir karar aldıktan sonra bunu mantıklı adımlarla ilerletmemiz gerekiyor. Nasıl? Öncelikle o konu hakkında dedik ki kaynaklarım var mı? Gerçekten düşündüğünüz kadar esir durumda mısınız şu anki işinize ya da okuduğunuz şeye? Geçiş yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Yan dal, çift ana dal yapabiliyorsunuz. Ya da gençler, henüz daha üniversiteye başlamadıysanız zaten daha yolun başındasınız.
1: Araştırabilirsiniz.
0: Sözelci misiniz? Gerçekten sayısalcı mısınız? Gerçekten ne seviyorsunuz? Evet, tabii ki çevrenizin size önerdiği şeyler var ama siz ne istiyorsunuz? Her şey mümkün olsaydı ne yapmak isterdiniz? Bunun, unutmayın, kaynaklarınıza, kaynaklarımızdan kastımız yeteneklerimiz, elimizdeki imkanlarımız, kaynaklarınıza uygun olması gerekiyor.
1: Çok önemli, evet.
0: Öyle şeyler oluyor ki şimdi artık bazı meslekler meslek olarak sayılıyor ama eskiden mesela ben aşçı olmak istiyorum ya da pasta sanatçısı demeyeyim de nesi oluyor?
1: Pasta yapım heykeli, evet. Heykeltıraşı.
0: Olmak istiyorum dediğin zaman kimse sizi ciddiye almıyordu. Sonra zamanla bunların da gayet ev geçindirebilecek işler olduğu anlaşıldı. Ve şimdi bunlar meslekten sayılıyor. Hani adamdan saymamak vardır ya bazı meslekleri. Sonra mesela bankacılar biliyorum. Hobi olarak pilates yapmaya başlamış. Şimdi pilates eğitmeni.
1: Bunu meslek olarak.
0: Evet. Aynen kesinlikle. Öyle. O yüzden zararın neresinden dönseniz kârdır. Tabii ki bunu kimseye zarar vermeyecek bir şekilde yapmak mümkün. Kesinlikle mümkün. Bu konuda çekinmeyin. Her şey mümkün.
1: Mümkün.
0: Ne olmak istiyorsunuz? Ve
1: neyi keyifle, mutlulukla yapacaksınız?
0: Bunun olabilmesi için hangi adımları atmanız lazım?
1: Araştırın, sorun, fikir isteyin.
0: Lütfen uzmanlara gidin.
1: Danışmanlık alın.
0: Lütfen, lütfen öğretmenleriniz orada öylesine sadece not vermek için yok.
1: Evet. Gerçekten sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bu konuyla ilgili, mesleklerle ilgili kişilere artık ulaşmanız çok daha kolay. Seçmek istediğiniz meslekle alakalı olarak neler yapılıyor, bunu detaylı bir şekilde inceleyin muhakkak. O zaman nasıl yapacağınız, nasıl ilerleteceğiniz, nasıl çalışacağınızla ilgili bir fikriniz olmuş olacak. Ve uzun süreli yapabiliyor olacaksınız mutlulukla.
0: Aynen öyle. Unutmayın, illaki para kazanmak, ev geçindirmek, doğru bir meslek

0: yapmak için acı çekiyor olmak zorunda değilsiniz. Verimli çalışmak
1: köle
0: başka
1: olmak
0: bir şey.
1: Değilsiniz.
0: Evet, aynen öyle. Verimli çalışmak başka bir şey. Lütfen bereket bilincinde olalım. Bu
1: evet,
0: konuyla
1: lütfen.
0: Alakalı başka bir program yapacağız ama
1: evet.
0: Lütfen her şey illaki uzun çalışma, kendinizi heba etmek, mahvetmek değil. Çünkü bakın bazı kuzey ülkelerinde çalışma saati 8 saatten 6 saate indirildi. Neden?
1: Ne güzel.
0: Verimli olarak 6 saatte çalışmakla mahvolmuş şekilde yavaş bir şekilde 10 saat 12 saat çalışmak aynı şey. Aynı
1: kesinlikle.
0: Verimi sadece 6 saat çalışarak sağlayabiliyorlar. Çünkü daha hızlı üretiliyor. Boş boş toplantılar yapılmıyor ya da oyalana oyalana yapılmıyor işler. Sadece işler atanıyor ve kısa sürede onlar yapılıyor. Odaklanmaya çalışıyorsunuz ve 6 saatte bitebiliyor. Fazla çalışmak değil, aynı verimde çalışmak, işi ortaya koyabilmek önemli olan. Önemli olan kendinizi heba etmek değil. Ben bu parayı kazanmak için bunu yapmak zorundayım.
1: Sabah
0: mı
1: keyifle
0: acaba?
1: Gitmek.
0: Bir bakın, mümkün mü? Her şey mümkün. Doğru
1: evet.
0: Adımlar atıldığı sürece. Bir de tabii ki ben kendi inancım dolayısıyla diyorum ki Tanrı'nın yardımıyla gerçekten her şey
1: her
0: mümkün.
1: Her şey mümkün.
0: Başka doğru. Bir sorumuz var mı Gamzacığım?
1: Evet, çalışma hayatı konusunda en çok örnek gösterdiğiniz kişi.
0: Aa, bu çok önemli.
1: Evet.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bunu size soruyorum. Etrafınızda örnek olarak gösterebileceğiniz, yani bu ünlü birisi olabilir,
1: olabilir.
0: Ama sadece
1: tanımamış
0: sırf zengin oldu
1: olabilir.
0: Diye klasik olarak bana Elon Musk'ı örnek olarak vermeyin lütfen. Çünkü bazen şuna bakıyoruz, kim en zengin? Aa şu, tamam şunu istiyorum. Neden?
1: Evet.
0: Mesela Elon Musk'ı veriyorsanız örnek, neden Elon Musk'ı veriyorsunuz? Sırf zengin olduğu için olmamalı. Sizce Elon Musk nasıl çalışıyor? Tam olarak bunu bilmiyoruz. Etrafınızda size en güzel çalışıyor gibi görünen kişi kim?
1: Nedenlerini de yazın bence kendinize.
0: Evet.
1: Not alın.
0: Çünkü
1: mutlu çalışıyor ya da işte şu enerjiyle çalışıyor, ortamı şöyle
0: aynen.
1: Gibi detaylarına dikkat edin.
0: Bunlar sizin nasıl ortamlarda çalışmak istediğinizin ip ucunu verecek size. Meslekleri düşünün. Bin
1: nasıl?
0: Tane meslek var.
1: Evet.
0: Biriyle konuşmuştum bir seminerde. Dedi ki matbaada çalışacak nitelikli eleman bulamıyoruz. Neden? Çünkü böyle bir mesleğin varlığından kimsenin haberi
1: tabii
0: de
1: yok.
0: Var mı?
1: Yok.
0: O da tartışılır. Öte yandan artık o kadar çok grafik sanatçısı, grafiker var ki tabii sanat boyutunda yapmak başka bir şey ama her şekilde grafik okunabildiği için ve evet çok eğlenceli ama tamam grafiği okudum da ben şimdi bu altyapımı ne için kullanacağım? Neyin grafiği? Bunu artık biraz daha spesifik hale getirmek gerekiyor. Düşünün, ne olmak istiyorsunuz? Burada verdiğimiz örnekler tabii tamamen genel aklımıza gelen şeyleri söylüyoruz ama sizin durumunuz için her şey daha özel, her şey daha farklı ama adımlar her zaman aynı. Her şey mümkün olduğunda ne olmak istiyorsunuz? Sizce
1: nasıl
0: en müthiş çalışan kişi nasıl bir ortamda ve ne şartlar altında çalışıyor? Lütfen bunları belirleyin.
1: Bir hayal kurun.
0: Bir hayal kurun. Günlük planınızı yapın. Şu saatte kalkmak isterim, sonra şunu yapacağım, sonra şunu yapacağım, sonra şu kadar çalışacağım. Şu kadar zamanı kendimi geliştirmek için ayıracağım. Bir düşünün bakalım kim bu kişi?
1: Evet, düşünün, yazın, not alın, fikir alın. Gerçekten mutlu, sabah kalktığınızda ben işime giderken çok mutluyum dediğiniz, diyeceğiniz bir iş olsun o. Doğru bir karar verelim.
0: Evet. Şimdi daha sonraki bölümlerde buna uzun uzun değineceğiz
1: ama
0: kısaca size bizim hayatımızda çok önemli değişiklikler yapmış basit bir teknikten bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Kafamızı daha toparlayabilmek için ne yapabiliriz? Vizyon panosu. Bu çok meşhur bir şey. Kişisel gelişimde çünkü işe yarayan bir şey. İnanın bana, ben yıllar önce hazırladığım vizyon panolarını buldum ve hepsi gerçekleşmiş.
1: Çok
0: ne
1: şükür.
0: İstediğimizi bilmemiz gerekiyor. O yüzden bugün mesleğinizle alakalı vizyon portfolyosu hazırlayacağız. Bunun için dergi, gazete ya da işte internetten çıktı alabilirsiniz. Sadece yazı olabilir. Gerçek olan şeyleri kesip bir kolaj
1: yapabilirsiniz. Evet.
0: Gelecekteki mesleğinizle alakalı hoşunuza giden herhangi bir şey. Kesin, yapıştırın, yazın.
1: Çizin.
0: Hatta. Evet. Önemli değil. Çöp adam da çizebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Benim resim yeteneğim yok. Bir ofis masası, şöyle bir ofiste bir resim gördünüz diyelim. Şöyle bir ofiste çalışmak isterdim. Şöyle giyinmek isterdim. Bir iş insanı resmi. Ben ne yapmıştım? O zaman daha kitaplarım yayımlanmamıştı. Başka birinin kitabını aldım. Yani sırf kitap kapağı olsun diye. Üzerine kendim kağıt kesip başlığını ve yazar adını kapadım. Üzerine kendi olmasını istediğim kitabımın başlığını yazdım ve kendi adımı yazdım. Bir kitabım varmış gibi. Bundan birkaç yıl sonra ilk kitabım yayımlandı. Evet, hani ismi orada yazdığım şey değildi ama sonuç olarak o bana bir vizyon oldu ve gerçekleşti. Yapmak istediğiniz şey şu da olabilir. Kendi banka dökümünüzü çıkarın ve ona internetten sıfırlar ekleyebilirsiniz. Ben 6 bin liramın değil 600 bin liramın olmasını istiyorum. Oraya sıfırları ekleyip 600 bin liram varmış. Bunun gerçekleştiğini kendinize kabul ettirin ve bunlar için şükredin. Bu kadar olduğu için teşekkür ediyorum. Evet, henüz daha olmadı olabilir ama aslında var. Varlık yokluk değil de varlık bilincine geçin. Aynı şekilde işe şöyle gitmek istiyorum. O kişinin belki bu şortunu giymiş, kafasında şapkası olan bir fotoğrafçı, belki bir sporcu, belki elegant giyinmiş bir iş insanı ya da ne bileyim bilemiyorum. Nasıl giyinmek istiyorsanız bunları kesin.
1: Vizyonlayın,
0: ortamları kesin.
1: Hayal edin.
0: İş yerinizde neler olmasını istiyorsunuz? Nasıl işler yapmak istiyorsunuz? İş yükünüzle alakalı yazın. İşte ne bileyim Bill Gates'le görüşme yapıldı. Yanına tik atın. Kendinize yapılmışlar listesi. Lütfen bir vizyon panosu hazırlayın. Bugünlerde bunu yapın ve kendinize bir iyilik yapın. Bugünlük süremizin sonuna geldik.
1: Evet.
0: Bugün başka bir dünyada çalışmaktan bahsettik. Köprüden önce son çıkışlar var dedik. Değiştirebilirsiniz. Ama bunu bilinçli adımlar atarak yapacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Radyo Light'taydınız, başka bir dünyadaydınız. Değerli gençlerimiz, genç kalanlarımız.
1: Her zaman genç hissedenlerimiz.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yorumlarınızı bize yazın, program fikirlerinizi bize yazın.
1: baskabirdunya369@gmail.com
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlikle kalın ve Rab önünüzde yeni yeni kapılar açsın. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Bugün bu programda duyduklarınızı kutsal kitaptan araştırdığınız takdirde Tanrı'nın uyarılarını bulacaksınız.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Yeni Anlaşma kitabının Yahuda bölümünde geçen ve günümüzde de geçerli olan uyarıları ele alacağız. Sahte öğretmenlerin arasında yaşamak adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

İsa Mesih öğrencileriyle konuşurken ve onlar için dua ederken Tanrı'dan onları bu dünyadan uzaklaştırmasını dilemedi. Ayrıca bunu kendisi yapmaya da kalkışmadı. Mesih, elçilerini tanrısız bir dünyada Tanrı yoluna bağlı bir yaşam sürdürmek üzere donattı. Öyle ki çevrelerine yaptıkları etki kalıcı olsun. Ve şimdi yaklaşık 2000 yıl sonra bizler de elçiler gibi Rab İsa Mesih'i izliyoruz. Çünkü o 12 elçi toplum dışına çıkarılmamıştı. Aksine donanımlı, disiplinli olarak toplumun içine çok sağlam bir biçimde yerleştirilmişlerdi. Onlar yaşadıkları yerlerde fark yarattılar. Tanrı işimizi kolaylaştırmak için bizi toplumdan uzaklaştırmayacaktır. Kutsal yazılara göre şu bir gerçek ki toplum zaman geçtikçe iyileşmeyecek, aksine kötüleşecektir. Özellikle radyo ve televizyondan yayınlanan farklı teolojik bakış açılarını dinlemek hayli ilginç oluyor. Konuşmacılar her şeyin daha iyi olacağını ve egemenliğin gelmesini sağlayacağımızı söylüyor. Bense bu tür bir bildiriyi kutsal kitabın hiçbir yerinde bulamazsınız diyorum. Çünkü İsa Mesih, savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Bu daha son demek değildir diye bildirir. Matta 24:4-7'de şöyle yazılıdır. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelecek. Birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. İsa Mesih'in son zamanlar hakkındaki bildirilerinin her şeyin gittikçe daha da iyileştiği ve egemenliğin gelmesini sağladığımız büyük bir toplumla hiçbir alakası yoktur. Öncelikle gelmesini sağlayacağımız bizim egemenliğimiz değildir. O Mesih karşıtı, kitap karşıtı, tanrısız bir dünyaya kendi egemenliğini getirecektir. Bizim tanık olduğumuz dünyanın bu yolda ilerlemesidir. Yahuda mektubunda okuyucuları ve dinleyicileri sahte öğretmenlere karşı uyarır. Yahuda kısmının konusu budur. Dikkat ederseniz mektubun başlarında güçlü olmalısınız ve iman uğrunda mücadele etmelisiniz, İmanı savunun diye yazar. Şimdi Yahuda 3'ü okuyalım. Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak size yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini duydum. Ardından sahte öğretmenlerin belirgin özelliklerini açıklar. Onların davranışlarını ve yaptıkları yüzünden uğramaları kesin olan yargıyı anlatır. 4. ayeti okuyorum. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkar eden bazı tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Yahuda kısmının ilk 16 ayetinde genelde sahte öğretmenlerin ne tür kişiler olduğu anlatılır. Ardından 17. ayetten başlayarak 24. ayete kadar okumak istiyorum. Ancak ayetlerin tamamını bu programda ele almayacağız. Öncelikle size ayetlerin içeriğini açıklamak istiyorum. 17. ayetten başlayalım. Ama siz, sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü, maddeye bağlı ve kutsal ruhtan yoksun olan kişilerdir. Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhta dua edin. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Kararsız olan bazılarına merhamet edin. Bazılarını ateşten çekip kurtarın. Bazılarına da
korkuyla merhamet edin. Ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Bu ayetleri okudukça burada bildirilenlerin tamamını başarmanın günümüzde oldukça güç olduğunu fark ettim. Vaazımın başlığı işte bu yüzden şöyle: sahte öğretmenlerin arasında yaşamak. Çalışmamıza şimdi başlayalım. Bakalım ne kadar yol alacağız? Bu konuşmamda ele almak istediğim 3 ana nokta var. Bugün bu programda belki de yalnızca birine değineceğiz. Şimdi ilk önce Yahuda'nın 17. ayette neler bildirdiğine bakalım istiyorum. Bakın ne diyor: ama siz sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Yahuda burada aslında geçmişte sahte öğretmenler hakkında aldığınız uyarıları hatırlayın demek istiyor. Topluluğumuzdan üniversiteye yeni başlayacak gençlere şimdi söyleyeceklerimi iyice anlamanızı istiyorum diye konuşurum. Onlarsa beni dinlerken söylediği kadar kötü olacağını sanmıyorum diye düşünürler. Oysa 6 ay sonra yanıma gelip söylediğinden de kötüymüş derler. Tanrı ne zaman yüreğimize konuşsa bunun bir amacı vardır. Tanrı ne zaman kendi sözünü bildirirse bunun daima çok açık bir amacı vardır. Ve o burada şöyle demektedir: ama siz sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Burada bir uyarı var. Bu uyarının amacıysa sizleri korumaktır. Bu uyarının amacı sizleri sahte öğretmenlerden korumaktır. Yahuda 18. ayette şöyle devam eder: size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Yahuda onlara bu uyarının kimden geldiğini hatırlatıyor. Yani bu uyarıyı elçilerden almıştınız. Onlar da İsa Mesih'ten almıştı diyor. Baba Tanrı Rab İsa'ya konuştuğu gibi o da elçilerine konuşmuştu. Elçiler ise inanlılar topluluğuna konuştular ve böylece kuşaktan kuşağa aktarıldı. Kutsal kitabın önemli bir özelliği vardır: zaman aşımına uğramaz. 1000 yıl, 1500 yıl, 2000 yıl geri gitseniz de, hatta Rabbin geri dönüşü gecikse ve bundan 1 milyon yıl sonra da olsa, insanoğlu ne icat ederse etsin, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu kitap kutsal ruhun esiniyle kaleme alındığı günkü kadar güncel ve geçerli olacaktır. Yahuda onların yaptığı uyarıları hatırlayın diyor. Bu uyarılar sözlerle yapılmış olsa da öylesine boş laflar değildi. Tanrı'nın kutsal ruhun esiniyle, vahiyle verdiği bu sözler sonraki kuşaklara aktarılmıştı. Bu sözlerde sahte öğretmenler bütün ayrıntılarıyla tarif edilmişti. Sinsi, hilekar, tuzaklar kuran, göründüğü gibi olmayan, bölücülük amaçlayan. Bu ayetlerde böyle diyor: sahte öğretmenler ve konuşmaları tarif ediliyor. Onları kolaylıkla bulabilirsiniz. Sahte öğretmenlerin sızmaya çalışmadığı hiçbir paydaşlık, hiçbir topluluk yoktur. Yahuda bu yüzden tetikte olmalısınız diyor ve onları nasıl teşhis edebileceğimizi anlatıyor. 16. ayette zaten onlara dair bazı tanımlamalar yapmıştı. Ama şimdi burada 18. ayette söylediklerine kulak verelim. Öncelikle alaycı olduklarını söylüyor. Bakın ne diyor: size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Buradaki alay etmek ifadesi ne anlama geliyor? Bu sadece alaya almak değildir sevgili dostlar. Alaycılar Mesih'in bedenine, yani kiliseye yoğun saldırıda bulunan kişilerdir. Günümüzdeki alaycıların peki hedefi nedir? Onlar kutsal kitaba ve kiliseye saldırırlar. Sizin ve benim inanmamızın temeli olan şeylere saldırırlar. Kutsal yazılarla alay ederler. Yahuda ise bu durumun kaçınılmaz olduğunu, ancak alaycı kişileri teşhis edebileceğimizi söylüyor.
kim olduklarını anlayabilirsiniz çünkü onlar gerçekleri eleştireceklerdir. Yahuda burada Rab İsa Mesih tarafından elçiler ve inanlılar topluluğuna aktarılmış olan kutsal kitap gerçeklerini kastetmektedir. Biz bu durumlara defalarca tanık olduk. Ancak buradaki inanlılar topluluğunda başka bir sorun daha var. Dikkat ederseniz bu kişiler sadece kendi tutkularının esiri olmakla kalmıyor, bölücülük de yapıyorlar. Onların insanlığa ve yaşama dair çok farklı düşünceleri var. Onların felsefesi 19. ayette şöyle açıklanıyor. Bunlar bölücü, maddeye bağlı ve kutsal ruhtan yoksun olan kişilerdir. Bu ayetin bir kısmını zaten ele almıştık. Şimdi de öğretileri yoluyla inanlılar topluluğunu yani kiliseyi bölmeye çalıştıklarını görüyoruz. Onlar şöyle söylüyorlardı. İnsanın bedeni, ruhu ve canı olduğunu anlıyoruz. Ama gerçek şu ki insanın bedeni sadece bir kabuktur, bir kabuktan ibarettir. İnsanın asıl yaşamı candadır. Gerçek yaşamı oradadır. Hem hayvanların hem insanların bedeni ve canı vardır. Yani fiziksel bir yaşamları vardır. Onlara göre insanın canını oluşturan zihni, istemi ve hisleriydi. Yaşam bununla ilgiliydi. Bu onun yaşamıydı. Beden sadece bir kabuktu ve içinde fiziksel bir yaşam barındırıyordu. Bütün bunları bir araya getirdiler. Ama sonra insanın bir de ruhu vardır. Hayvanların ruhu yoktur. Yalnızca insanın ruhu vardır dediler. Ama bununla da kalmadılar. Bedeni yani kabuğu olan birçok insan vardır ve onların fiziksel yaşamları vardır. Ama bir de bunları aşmış olan insanlar vardır. Onlar ki anlayışları tam olan, gerçek deneyimler yaşayan, diğerlerinden üstün olan seçkin kişilerdir. Üstün olmayan diğerlerinin bilgisi kıttır. Onlar gerçek deneyim yaşayamazlar. Gerçek bilgiye sahip değildirler. Çünkü bizim gibi düşünme kapasiteleri yoktur. Bizim anlayışımıza sahip değildirler. Biz onlardan tamamen farklı bir düzlemdeyiz diye konuştular. Bu sözde seçkinler kendilerini

Sevgili dostlar, bunların hiçbiri kutsal kitaba uygun değildir. Bu gibi tutumlar kutsal yazılara, kutsal kitaba aykırıdır. Bunlar ayrılık yaratır. Bizler tek bir beden olmaya çağrıldık. Ruhta tek bir beden olmaya. Lütfen dinleyin. Diğer insanlardan daha üstün olduğunuzu düşündüğünüz her seferinde iblisin kurduğu tuzağa düşmüş ve gurura kapılarak günah işlemişsiniz demektir. Yahuda, Mesih'in bedenini yani kiliseyi bölmeye çalışanların kendilerini seçkin gören, deneyimleri ve kapasiteleriyle diğerlerinden farklı ve üstün bir düzeye çıktıklarını sanan kişiler olduğunu söylüyor. Bunların hepsi tanrısızlara özgü düşüncelerdir. Bu sözlerimi bir uyarı olarak kabul edebilirsiniz. Ayrıca herhangi konuda eksik olduğunuz için sizi küçük gördüklerinde şunu hatırlamanızı istiyorum. İsa Mesih'iniz varken başka neye ihtiyacınız olabilir ki? İsa Mesih'e sahipseniz her şeye sahipsiniz demektir. İblis birçok insanı bu şekilde kandırır. İsa Mesih çarmıha gerilmiş, ölmüş, dirilmiş ve yaşamakta olan Rab midir? Ona kendimi tümüyle teslim ettim mi? Yaşamımın denetimi onda mı? Asıl önemli olan budur. Bir takım deneyimlerimin olup olmaması değil. Sevgili dostlar, bu önemli değildir. Yaşamımı kim yönetiyor? Yaşamımın denetimi kimde? Asıl önemli olan İsa Mesih yaşamınızda mı yoksa değil mi? Diğer her şey ikinci derece önem taşır. Ne siz ne de ben başkalarının sahip olmadığı bir niteliğimizden ötürü zerrece gurura kapılmaya hakkımız yoktur. Sahte öğretmenlerin arasında yaşarken vermemiz gereken karşılık şöyle olmalıdır. Öncelikle Yahuda, geçmişte size yapılmış olan uyarıları hatırlamalısınız diyor. İkinci olarak imanınızı güçlendirmeli, kendinizi geliştirmelisiniz diyor. Üçüncü olaraksa kuşku duyanlara, sonsuz ölümün eşiğinde olanlara ve ruhsal açıdan kirli olanlara elinizi uzatmalısınız diyor. Yanlarına yaklaşılmayacak kadar kötülük dolu, iğrenç ve tiksindirici olsalar bile onlara elinizi uzatıp yardım etmelisiniz diyor. Onlara yardım etmenin sorumluluğumuz olduğunu söylüyor. Size bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. Hiç kimseyi sahip olduğu ya da olmadığı bir şeyden ötürü aşağı görmeye hakkımız yoktur. Gerçek şu ki hepimiz hala öğrenciyiz. Kendinizi öğrenci olarak görmediğiniz gün Tanrı'nın olmanızı istediği kişi değilsiniz demektir. Bunu basit bir uyarı olarak söylüyorum. Burada sevgili dostlar hiç kimseyi eleştirmiyorum. Bugün bu programda duyduklarınızı kutsal kitaptan araştırdığınız takdirde Tanrı'nın uyarılarını bulacaksınız. Yahuda diğerlerinin sahip olmadığı bazı niteliklerinden ötürü inanlılar topluluğunda ayrılık yaratan kişiler hakkında yazıyordu. Kutsal yazılara inandığıma göre şuna da inanmam gerekir. Kendimi Tanrı'nın önünde gerçekten bütün içtenliğimle alçaltırsam ve ona bana sunacağı her şey için tam anlamıyla hazır olduğumu söylersem, Tanrı'nın bu dileğimi göz ardı etmeyeceğini bilirim. Tanrı eğer böyle bir duayı yanıtlamazsa, bu durumda kutsal kitaptan pek çok metni kesip atmamız gerekir. Onlar sırf kendilerinde olan bir şey hakkında böbürlenerek, Mesih'in bedeninde yani kilisede ayrılık yaratıyorlardı. Yalnızca İsa Mesih'le tatmin olmamamız ne garip ne kadar ilginç. Buna şaşırıyorum sevgili dostlar. İnsanlar niçin yalnızca onunla tatmin olmazlar biliyor musunuz? Nedenini açıklayayım. Tatmin olamazlar çünkü İsa Mesih'i yaşamlarında yer almak istediği biçimde bütün doluluğuyla tanımazlar. Kutsal ruhun işi daima İsa Mesih'i yüceltmektir. Aradığınız her şeyi Mesih'le yakın ve sıcak bir ilişkide bulursunuz. Tanrı eğer size belirlediği bir armağan verirse, size verdiği bu armağanı kullanmanızı da isteyecektir. Ancak bunu yaparken aynı armağana sahip olmayan diğerlerini küçük görmenize asla izin vermeyecektir. Aşağılayıcı her türlü davranış Tanrı'dan uzaktır, kutsal kitaba aykırıdır.

0: kırıdır ve bölücüdür. Yahuda onların dünyevi olduğunu maddeye bağlı, yani materyalist deyimiyle ifade eder. 19. ayette şöyle der: "Bunlar bölücü, maddeye bağlı ve kutsal ruhtan yoksun olan kişilerdir." Dünyevi olmak demek, dünyaya özgü, bütün ihtiyaçlarımın hepsi istediğim şekilde ama Tanrı olmadan karşılansın felsefesini benimsemektir. Mesih'in bedeninde, yani kilisede özgürlük vardır. Ne var ki kilise ihtiyaçlarını dünyanın karşıladığı gibi karşılamaya kalkışırsa dünyevileşir. Yahuda bu kişilerin dünyevi olduğunu söylüyor. Onlar yaşantılarında, davranışlarında ve giyim kuşamlarında dünyayı izlerler. Düşünceleri dünyasaldır. 19. ayette sevgili dostlar, bunları özetleyen bir ifade yer alır. Yahuda onlar için kutsal ruhtan yoksun olan kişilerdir der. Yahuda'nın kutsal ruhtan yoksun olan kişilerdir ifadesine dikkatinizi çekerim. Onlar sahte öğretmenlerdi. Onlar kurtuluşu almamışlardı. Şimdi şuna dikkat edin. Yahuda onları alaycı, benliğin tutkularının esiri olan, inanlılar topluluğunda ayrılık yaratan dünyevi ve kutsal ruhtan yoksun kişiler olarak tanımlıyor. Yani onları bu özelliklerinden tanıyabileceğimizi söylüyor. Şimdi Yahuda 18 ve 19. ayetleri okuyalım. Bakın ne diyor: "Size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü, maddeye bağlı ve kutsal ruhtan yoksun olan kişilerdir." Beni asıl korkutan şey nedir biliyor musunuz? Bu programları haftalar boyunca ardı ardına işittiğiniz halde kutsal ruhun yaşamlarımızdaki çağrısına karşılık vermemenizdir. Bunun beni korkuttuğunu söylemek için buradayım sevgili dostlar. Çünkü aynen benim gibi Tanrı'nın önünde sorumlu tutulacağınızı biliyorum. Ve ben sizlerden çok daha fazla sorumlu tutulacağım. Ardı ardına haftalar boyunca dinleyip de kulak asmadığınız takdirde itiraf edeyim ki yargı gününde karşılaşacaklarınız beni korkutuyor. Yoksa Tanrı'nın sizi sorumlu tutmayacağını mı sanıyorsunuz? Sizi sorumlu tutacağına garanti veririm. Arzum ve temennim duyduğunuz gerçekleri kulak ardı etmeyecek kadar bilge, hikmetli olmanızdır. Hiçbirini kaçırmayın. Üzerinde düşünün, sahiplenin ve İsa Mesih'in yaşamınızda yaptıklarını diğer insanlarla paylaşın. Size bir şey daha söylemek istiyorum sevgili dostlar. Dünya üzerinde sırf gerçeğin bir parçasını duymak için sizinle yer değiştirmeye hazır olacak pek çok insan var. Duyduklarınıza sakın boş vermeyin. Dünya üzerinde kutsal kitabı olmayan, pastörü yani kilisesinin önderi, kilisesi olmayan ya da gidemeyen, kendilerine gerçeği öğretecek hiç kimsesi olmayan, umudu tükenmiş o kadar çok insan var ki. Sorarım size, İsa Mesih'in önünde durduğunuz zaman ve o size bu yayınları pek çok kereler duymuş olduğunuz halde, ruhsal ilkeleri birbiri ardına işitmiş olduğunuz halde her birini geri çevirdiğinizi ve kendi yolunuzdan kendi başınıza buyruk şekilde gittiğinizi hatırlattığı zaman ne yapacaksınız? Duymakta olduğunuz bu gerçeğe karşılık olarak ne yapacaksınız? Kabul edecek, inanacak, uygulayacak ve paylaşacak mısınız? Yoksa görmezden mi geleceksiniz? Tanrı'nın gerçeğini yok saymanın sonuçlarını düşünmek bile korkutucudur.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda sahte öğretilere karşı inanlıların imanlarını güçlendirmeleri konusunda birbirlerini teşvik etmelerinin önemi üzerinde duruldu. Gelecek programda imanımızı pekiştirmek adlı paylaşımda buluşmak üzere esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tarz.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Habakuk 1. bölüm 12. ayet. Ya Rab, Kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Sen ölmeyeceksin. Ya Rab, bizi yargılamak için kildanileri mi seçtin? Ey sığınağımız, onlara mı verdin cezalandırma yetkisini, diyor. Habakuk'un sorusu şuydu: madem Babililer Yahuda krallığında yaşayan Yahudilerden daha kötü, niye Tanrı daha az kötülük yapmış bir halkı cezalandırmak için daha fazla kötülük yapan bir milleti seçiyordu? Oysa Tanrı için bu yeni bir yöntem değildi. Yeşaya 10. bölüm 5. ayette ağa sorulular Tanrı öfkesinin değneği olarak adlandırılmaktadırlar. Diğer bir deyişle Tanrı İsrail'in Kuzey Krallığını terbiye etmek amacıyla Asurluları kamçı olarak kullandı. Tanrı İsrail'in terbiyesi için Asurluları kullandıktan sonra Asurluları da kendi işledikleri günah nedeniyle cezalandırmıştır. Aynı ilkenin burada da tekrar ettiğini görmekteyiz. Tanrı kendi halkı olan İsrailleri terbiye etmek için kötü bir millet olan Babililerden yararlanacak. İsrail'in terbiyesi için gereken ceza tamamlandıktan sonra da Tanrı bu kez Babililer'i yaptıkları kötülükler için yargılayacaktı. Ve Tanrı aynen bunları yaptı. O insanlarla, yeryüzünün uluslarıyla bir bir yakından ilgilenmeye devam etti ve etmektedir. Ama peygamberin aklındaki soru hala vardı. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl olur da günahkar bir ulusu kullanabilirdi? Bu sizin için yeni bir düşünce gibi görünebilir. Sevgili arkadaşım, eğer kutsal kitaba inanan biriyseniz, Tanrı'nın günahlı bir ulusu terbiye etmek için o ulustan daha çok günahlı bir ulusu kullandığını görebilirsiniz. Tanrı'nın perde gerisinde şu anda neler yaptığını bir bilebilseydik eminim hepimiz büyük bir korkuya kapılırdık. Bence Tanrı Hristiyan dünyasına karşı hareket ediyor. Çünkü bir zamanlar Hristiyan dünyası, Avrupa ulusu kısmen yapmacık da olsa Tanrı inancı köklü olan bir toplumdu. Kutsal kitaba ve İncil'e saygıyla bakılmaktaydı. Kutsal kitapla ilgili derin bilgileri bilenlerin sayısı oldukça azdı ama buna rağmen kutsal kitap gereken saygıyı görmekteydi. Bugün ise Hristiyan toplumunu büyük bir çoğunluğu kutsal kitabı bütünüyle küçümsemekte ve reddetmektedir. İnsanlar kutsal kitabı mahkemelerde ellerine alıp belki de rahatlıkla yemin edebilmektedir. Ama bunların büyük bir çoğunluğunun ellerinde tuttuğu kitabın sayfalar arasında neler yazdığından haberi bile yok. Ya da bu kişiler bu şeyleri umursamamaktadır. Tanrı Amerikan ulusunun ya da Batı Avrupa uluslarının İncil inancına karşı takındığı bu sorumsuzluğa ve umursamazlığa ve içine düştüğü günahlara daha ne kadar katlanacak, daha ne kadar sabredecek bilmiyorum. Onun daha fazla sabredeceğini zannetmiyorum. Tanrı Hristiyan bir dünyayı terbiye etmek için tanrısız bir ulusu kullanacak mı? Habakuk peygamber işte tam bu soruyu soruyordu. Niçin Tanrı kendi halkını yola getirmek, terbiye etmek için böylesine putperest, böylesine sert ve günahlı bir ulusu kullanma yolunu seçiyor? Bakın, Habakuk Tanrı'ya nasıl yağ çekiyor. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım, sen ezelden beri var değil misin? Tanrı sonsuzluktan çıkıp gelmiştir ve sonsuzdur, ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur onun. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım. Habakuk'un burada şunu demek istediğini düşünüyorum. Sen kutsal olan bir tanrısın. Babililer gibi bir ulusu nasıl kullanabilirsin? Fırat Irmağı'nın her iki yakasında büyük bir ulusun ortaya çıktığına ilişkin haberleri biz de duyduk ama onları bize karşı kullanabileceğin aklımın ucundan geçmezdi. Şimdiye kadar da bize karşı bir kötülük yapmış değiller. Kral Hezekiya hasta olup yatağa düştüğü zaman Babililer ona elçiler gönderdiler ve Kral Hizkiya onları büyük bir misafirperverlikle karşıladı ve hazinesinin bütün altınlarını onlara gösterdi. Tabi elçiler bunu hemen not ettiler. Çünkü ileride bir gün gelip bu altınların hepsini alıp kendi ülkelerine götüreceklerdi. Ama Habakuk bütün bunlardan bir şey çıkartamıyordu. Çünkü kutsal Tanrı'nın İsrail'in Yahuda krallığını terbiye etmek amacıyla böylesine bir yönteme başvurarak Babilleri kullanmak istemesinin gerekçesini bir türlü anlayamıyordu. Habakuk sözlerine şöyle devam ederek "Biz ölmeyeceğiz" dedi. Bu konuda haklıydı. Tanrı İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a verdiği vaatlerde bunu açıkça belirtmişti. Bu doğrultuda Tanrı yine Musa, Yeşu ve Davut peygambere aynı benzer vaatlerde bulunmuştu. Yine Habakuk'tan önce ortaya çıkmış peygamberler aracılığıyla da bu vaadini yeniledi. Tanrı kendi halkı olan İsraillerin yok olup gitmesine asla izin vermeyecekti. İşte Habakuk bu gerçeği bildiğinden büyük bir güvenle biz ölmeyeceğiz diyordu. Habakuk'un bu sözü Tanrı'nın İsrail ile olan bağlarını kestiği görüşünü destekleyen bazı imanlı gruplarına da bir tür cevap niteliği taşımaktadır. Tanrı İsrail ile olan işini henüz tamamlamadı. O bugün yeryüzünün her kesiminden, her ulusundan insanı kendisine çağırarak oluşturduğu kiliseyle nasıl sonsuz bir ilişki içerisindeyse Yahudi halkıyla da aynen böyle bir ilişki içerisindedir. Hamdolsun ki İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocuğu olan bir kimse bugün büyük bir güvenle benim için ölüm yok diyebilmektedir. Rab İsa Mesih yeryüzüne ölmeye, senin ve benim yerime, bizim günahlarımızın cezasını kendi üzerine alarak ölmeye geldi ve öldü. Diriliş ve yaşam benim diyerek ölümden yaşama geri döndü. Romalılar 4. bölüm 25. ayette İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi der İncil'de. Rab İsa Mesih ölen Lazar adında adamın gözü yaşlı iki kız kardeşine seslenerek onlara diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kimse ölse de yaşayacaktır dedi. Sonra da ölen ve mezara gömülen 4 günlük Lazar'ı ölümden dirilterek diriliş ve yaşamın kendisi olduğunu da böylece kanıtladı. Evet, Habakuk peygamber de bunu söyleyen İsa Mesih de aynı şeye işaret etmekteydi. Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetlerde İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? İşte İncil'in duyurduğu haber budur. İncil insana sevinç getiren iyi bir haber demektir. Bu iyi haberi senin ve benim sevinçle kabul etmemiz, bu habere inanmamız gerekir. Elbette gün gelecek, o zaman bu dünyadan fiziksel olarak ayrılacaksınız. Peki ama şu anda ruhsal olarak yaşıyor musunuz? Yoksa ruhsal olarak ölü müsün? Eğer Rab İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul etmemiş, böylece günahlarından yıkanmamışsan, günahlarına bağış bulmamışsan, bu durumda hala günah ve suçların içerisinde ruhsal olarak sonsuza dek ölüsün demektir. Bu durumda ölmen sonsuzluğu Tanrı'dan ayrı bir şekilde cehennemde geçirmene neden olacaktır. Tanrı kutsaldır ve o cennete hiçbir günahın girmesine izin vermez. Ama o bize göndermiş olduğu kurtarıcı Rab İsa'ya iman ettiğimizde bize sonsuz yaşam vereceğini vaat eder. Tanrı bize bugün seslenerek şöyle diyor. Kendinizi bir günahlı olarak gördüğünüz ve kurtuluşu asla hak etmediğinizi, iyiliklerle de bu kurtuluşu satın alamayacağınızı anladığınız anda bunu ben size karşılıksız olarak vermeye, hediye etmeye hazırım. Evet, Tanrı bize kurtuluşu hediye etmek istiyor. Tanrı'nın hediye olarak verdiği bir şeyi biz satın alamayız. O şeyi ancak kabul edebilir ve karşılık olarak da teşekkür edebiliriz. Sevgili dostum, kurtarıcı İsa Mesih'e bugün yaşamında sahip misin? Eğer yaşamında İsa Mesih varsa senin sonsuz yaşamın vardır ve asla ölmeyeceksin. Habakuk peygamber Tanrı'ya biz ölmeyeceğiz derken %100 doğruyu söylüyorsa da birçoğumuz gibi o da Tanrı'nın bu dünyada yaptığı bazı şeyleri anlamıyordu. Tanrı Habakuk'a bu nedenle daha önce olaylara daha geniş bir açıdan bakmasını söylemişti. Hamdolsun ki bugün yaşayan bizler Tanrı'nın tarih içerisindeki amaçlarını daha geniş bir açıdan baktığımız için daha iyi anlayabilmekteyiz. Tarihin sayfalarına, Habakuk'un yaşadığı günlere veya daha da eskilere, insanlığın başladığı ilk günlere geri bakabiliriz. Bugün baktığımızda Tanrı'nın yeryüzündeki uluslarla ve İsrail ulusuyla olan ilişkisini, diğer yandan imanlılar topluluğu olan kiliseyle olan ilişkisini çok daha büyük bir açıdan değerlendirebiliriz. Tanrı yeryüzünde doğaüstü, göz alıcı eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla gizemli bir şekilde hareket etmektedir. O bize yollarının, bizim yollarımız, düşüncelerinin de bizim düşüncelerimiz gibi olmadığını belirterek Yeşaya 58. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Işığınız tan gibi ağaracak. Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği artçınız olacak. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyun durağa, başkalarını suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz. Sevgili dostum, Tanrı senin düşündüğün gibi düşünmüyor diye üzülme. Sen Tanrı değilsin. Ne yazık ki birçok insan onun yerini almak, onun yerine geçmek istiyor. İyi karakterli oluşları ve yaptıkları iyi şeyler nedeniyle kurtuluşa kavuşacaklarını düşünerek işleriyle kurtulmaya çalışan pek çok insan günün birinde Tanrı'nın yanlarına gelip "Aferin, siz dünyadayken iyi bir hayat yaşadınız" deyip sırtlarını sıvazlamasını umut ediyor. Oysa gerçekte bu kişiler günahlı ve Tanrı'dan ayrı, Tanrı'ya yaklaşmaya ve Tanrı'nın vaatlerini sahiplenmeye hiçbir altyapısı ve kapasitesi, aynı zamanda hakkı olmayan kişilerdir. Eğer babaya, baba Tanrı'ya geliyorsanız onun yoluna gelmelisiniz. Bunu iyice anlamanız gerekir. Toplumdaki, çevremizdeki, evimizdeki sorumlularını başka yerlerde arayacağımıza her birimizin Tanrı'nın önüne gelip günahlarından tövbe etmesi gerekir. Habakuk peygamberin günlerinde Yahuda krallığında yaşayanların durumu böyleydi ve Habakuk Tanrı'ya seslenerek "Biz ölmeyeceğiz" diyordu. "Ya Rab, sen onu, yani Babil'i hüküm için koydun." Habakuk peygamber burada parmağını uzatarak Babil'leri işaret ediyordu. "Onlar kötü adamlar, bizlerse iyiyiz" diyordu. Bizler düşünce ve görüşlerimizi ne kadar da kolay değiştiriyoruz, değil mi? Bazı yerlerden beni konuşma yapmam için çağırırlar. Bunu severek de yaparım. Böyle bir seminerde bulunduğum zamanlarda en çok hoşuma giden şey oradaki sıradan insanlarla yaptığım paylaşımlar ve konuşmalardır. İnsanın diğer şeylere nasıl bakması gerektiğini orada onlardan öğrendim diyebilirim. Kendisi de bir Mesih inanlısı olan genç bir pastör bir defasında bana şöyle dedi. "Biliyor musun, eskiden Kızılderililer beyazların yaşadığı bir kasabaya saldırdığı ve her şeyi yerle bir edip çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüğü zamanlarda insanlar buna katliam derdi. Buna karşılık beyazlar bir Kızılderili köyüne saldırıp bütün yerlileri öldürdüğü zamanlarda ise insanlar buna zafer ya da büyük başarı ismini koyarlardı." Doğruyu söylüyordu. Bizler hiçbir zaman kendi kötülüğümüzü görmek ve bunu kabul etmek istemiyoruz. Her nedense her zaman kendimizi iyi adamlar olarak görmeyi seçiyoruz. "Ve sen ey kaya, onu tedip için, yani terbiye amacıyla pekiştirdin" der eski çeviride. Diğer bir deyişle Habakuk şunu diyordu. "Ya Rab, kötü olanlar bizler değiliz. Onlar var ya, kötü olanlar onlar. Yargılaman ve cezalandırman gereken birileri varsa onlardan başkası değil." Kendi halkı arasındaki kötülükler konusunda neden hiçbir şey yapmıyor diye Tanrı'ya yaklaşan ve şikayette bulunan kişinin kendisi olduğunu unutmuş muydu? Çünkü daha önce 1. bölümün ilk ayetlerinde okuduğumuz gibi Habakuk Tanrı'ya şikayetlerini iletirken Yahudi halkının şeriate aldırmadığından, doğruluğun ve adaletin ortadan kalktığından ve ortalığı zorbaların ele geçirdiğinden söz ediyordu. Bütün bu günahlar ve kötülükler karşısında Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını söylemişti. Şimdi o söylediklerini unutmuş muydu? Onun bir gerekçesi vardı ve Habakuk 1. bölüm 13. ayetten itibaren bu gerekçeyi de göreceğiz. Habakuk peygamber tüm bu olanlar karşısında Tanrı'nın bir şey yapmadığını söylüyordu. Ve gerekçe olarak Habakuk 1. bölüm 13. ayette şunları okuyoruz. "Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerim. Haksızlığı hoş göremezsin. Öyleyse neden hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" diye sorar. Bu sözler Tanrı ile ilgili gerçek bir tanımlama ve açıklamadır. Kutsal bir Tanrı kötülüğe ve sapkınlığa bakamaz. Bir kişinin üzerindeki günahlarla cennete gidememesinin nedeni de budur. Bu nedenle her birimizin günahının bağışlanması gerekir. Her birimiz kurtarıcı İsa'nın kanındaki günahları temizleyen kuvvete muhtacız. Yeni bir doğaya, yeni bir yapıya ihtiyacımız var. Her birimiz yeniden doğmalıyız. Kendisi çok dindar biri olduğu halde Nikodemus adlı ferisinin bile yeniden doğması ve yeni bir doğaya sahip olması gerekiyordu. Yapılan dinsel işler insanın yüreğindeki günahları silip süpürmez. Yapılan her türlü işler insanın günahını ortadan kaldıramaz. İnsan günahını silip ortadan kaldıracak olan şey ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih'in kanıdır. Tanrı kötülüğe ve sapkınlığa asla bakamaz ve bakmayacaktır. Bu nedenle cennete gitmeyi arzuluyor ve bu yolda bazı şeyler yapmaya gayret ediyorsan önce İsa Mesih'e git ve günahlarını temizlet. Günahlarına af bul. İsa Mesih'e iman ederek günahların temizlenmedikçe, günahlarının bağışına kavuşmadıkça cennete gitmen sadece bir hayal olarak kalacaktır. Sizin anlayacağınız, Tanrı sizi sevdiği için bağışlamak, günahlarınızı silip ortadan kaldırmak ister. Bu uğurda İsa Mesih sizin günahlarınızın hak ettiği cezayı kendi üzerine almıştır. Unutmayın, Tanrı yeryüzündeki günahlı insanları cezalandırmaya cesaret edemeyecek kadar yumuşak kalpli, centilmen biri değildir. Günah işlemişseniz bu günahınızın gerektirdiği ceza kesinlikle size ya da sizin yerinize sizin günahlarınızı kendi üzerine alacak suçsuz birinin üzerine yüklenmelidir. cennet vizesini almak için Tanrı tarafından kabul edilmeden önce günahlarınızı Tanrı önünde kesinlikle ve açık bir şekilde itiraf etmeli ve günahlarınızın bağışına kavuşmalısınız. Habakuk peygamber, hainlik edenlere niçin bakıyorsun diyor Tanrı'ya. Sen Babillere nasıl güvenebilirsin diye sorar. Onların ne kadar günahkar, ne kadar adi ve çirkef bir ulus olduğunu bilmiyor musun diye Tanrı'ya sormaktadır. Doğruyu söylüyordu. Evet, Babililer günahkar ve kötü bir ulustu. Ama Tanrı bu ulusu kendi tasarılarını gerçekleştirmek için kullanacaktı. Tanrı'nın bu yolla çalışması beni gerçekten ürkütüyor. Tanrı bir ulusu cezalandırmak için Tanrı tanımaz, berbat bir ulusu kullanmaz diye bir düşünceye takılıp kalmamalıyız. İzin verirseniz konuya kısaca beyaz derili insan ile Amerikalı açısından bakmak istiyorum. Beyaz ırka ait büyük uluslara mensup insanlar yüzyıllar boyu dünyayı bu gururlu uluslar vasıtasıyla yönettiler. Daha sonra dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak Amerika ortaya çıktı. Tanrı Amerikalıları Vietnamlılarla yaptıkları savaşlarda küçük düşürdü. Yine de Tanrı Amerikalıları Orta Doğu politikalarında küçük düşürmeye devam etmektedir. Arap ülkeleri Orta Doğu petrollerinin vanalarını bir anlık kısıverecek olurlarsa başta Amerika olmak üzere tüm süper ülkeler baş aşağı düşüverirler. Evet, Tanrı dünya ulusları ile olan ilişkilerini çok ilginç şekillerde sürdürmektedir. Ben dünyada gelişmekte olan her çeşit olayı büyük bir ilgi ve dikkatle takip ederim. Araştırmalarım sonucunda Tanrı'nın bugün de hala dünya ulusları arasında işlemekte olduğu sonucuna vardığımı söylemek isterim. Sen ve ben gelecekte neler olacağını düşünerek çeşitli korkulara kapılabiliriz. Ama bu gelişmeler veya gerçekleşecek olaylar Tanrı'yı korkutmaz. Çünkü denetim hala onun elindedir. Hiçbir şey onun denetimi ve kontrolü dışında değildir. Bu evreni yöneten Tanrı'nın kendisidir. Hainlik edenlere niçin bakıyorsun diyor. Ve kötü adam kendisinden daha salih olanı yutunca neden susuyorsun der eski çevirdi. Sevgili arkadaşım, Habakuk peygamber burada yanlış bir söz söyler. Bu yanlış nedir biliyor musunuz? Kötü adam ve bu kötü adamdan daha salih, daha doğru başka bir adam diyerek yanlış yapar. Çünkü kutsal kitap doğruluk konusunda hiç doğru kişi yoktur demektedir. Habakuk burada kendisinden daha salih biri diyeceğine, kendisinden daha günahkar biri deseydi daha doğru olurdu. Ama Tanrı İsrailleri bu nedene dayalı olarak cezalandıracağını söylememişti. Tanrı kendi halkı olan İsrailleri cezalandırmak için Babilleri sadece bir araç olarak kullanacaktı. Evet, böylece kutsal kitabın en güzel bölümlerinden birine gelmiş oluyoruz. Habakuk 1. bölüm 14, 15 ve 16. ayetler. İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin. Kildaniler onları oltayla, ağla, serpme ağla tutar gibi tutuyor ve sevinç çığlıkları atıyorlar. Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden. Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağları için buhur yakıyorlar der. İnsanları yöneticileri olmayan deniz balıkları gibi yerde sürünenler gibi yapıyorsun sözü Babillerin düşmanlarına davranırken yaptıkları kötülüklere işaret etmektedir. Babililer düşmanlarına, denizin balıklarına ya da toprağın içinde hiçbir savunması olmayan sürüngenlere davranır gibi davranırdı. 15. ayette olta, ağ ve saçma ağ gibi sözler Babil orduları ve Babil ordularının düşmanlarını ele geçirirken kullandıkları silahları işaret eder. Tanrı balık tutmak kavramını kutsal kitapta insanları tutmak kapsamında sembolik anlamlarda da kullanmıştır ama bunu insanları yakalayıp yok etmek için değil, tam tersine onları yakalayıp kurtarmak için yaptığını söylemiştir. Anımsarsanız Rab İsa bir defasında öğrencilerinden balıkçı olan bazılarına seslenerek onlara "Şimdiye kadar balık tutmakla iyi ediyorsunuz." demiştir. Matta 4. bölüm 19. ayet. "Onlara ardımdan gelin." dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Sevgili dostum, yeryüzünün en güzel uğraşı insan tutan balıkçı olmaktır. Ben de bunu yaptığımı düşünüyorum. Bugün bizler günah içerisinde yüzmekte olan kadın ve erkekleri dil, ırk, soy, boy demeden bütün insanları İsa Mesih için yakalamakla, böylece onları kurtarmakla görevlendirildik. Bizim için bundan daha büyük bir görev olamaz. Bundan dolayı ağına kurban kesiyor ve saçma ağına buhur yakıyor diyor. Babililer putperest bir ulustu ve bu nedenle kazandıkları herhangi bir başarıda yaşayan ve gerçek Tanrı'ya şükür ve hamd sunma gereğini hiçbir zaman duymazlardı. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan balıkçılıkla uğraşanlarımızın sayısı da oldukça fazla. Balıkçılar iyi bir avdan sonra balıktan sağlanan kazanç nedeniyle sevinirler. Çok balık tutmuşlarsa genelde bunu birilerinin ağlarını bereketlemiş olmalarına bağlayabilirler. Oysa gerçekte bunların hiçbir rolü olmamıştır. Bir bereket olmuşsa bunun tek kaynağı Tanrı'dır. Tanrı iyi bir Tanrı olduğu için insanları bereketleyerek sevindirmek ister. Evet, bereketin kaynağı her zaman Tanrı'dır. Habakuk 1. bölüm 17. ayette ağlarını durmadan boşaltmaya, ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi diye sorar peygamber. Aslında Habakuk Tanrı'ya şunu soruyordu. Onların ilerlemesine, ellerine geçirdikleri insanları katletmelerine izin verecek misin? Tanrı bu soruya hayır diyerek şu karşılığı verdi. Ben önce Yahuda'yı günahlarının cezası olarak ve de terbiye olsun diye Babil'e sürgüne göndereceğim. Babil'li olan hesabımı ise o zaman göreceğim. Sevgili dostum, Tanrı aynen böyle yaptı. Bugün Babil yüzyıllardan bu yana toprak altında yatar. Bu görüntü Tanrı'nın kötülüğü cezasız bırakmadığını gösteren basit ama yerinde bir tanıklıktır. İsterseniz Habakuk peygamberin sözlerini içinde yaşadığımız zamana uyarlamak için yorumlayalım. Tanrı niçin kötülüğe izin veriyor diye soruyordu peygamber. Tanrı kötülüğe izin veriyor çünkü sabrediyor. Hiç kimsenin yok olup gitmesini istemiyor. İnsanların sonsuza dek kaybolup gitmelerini istemediği için o kendisine iman ederek kurtulabilmemiz için bir kurtarıcı belirlemiştir. Biz yok olup gitmeyelim diye Tanrı'nın öz varlığından çıkıp gelen Rab İsa Mesih bizim günahlarımızı kendi üzerine alarak haç ölümüne gitmiştir. Bu olay İsa Mesih'in yeryüzüne ilk gelişinde gerçekleşti. Habakuk'un ikinci sorusu da şuydu. Tanrı kötüleri niçin cezalandırmıyor? Tanrı bu soruyu İsa'nın ikinci gelişinde cevaplayacaktır. Çünkü o günahı o zaman yargılayacak. Bu her iki sorunun da cevabını görebilmek için olayı doğru görüş açısından değerlendirebilmemiz gerekir. İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde dikenlerden yapılma bir taş takıp haç üzerinde ölmeye geldi. İkinci defa geldiğinde ise yücelik tacını takmış olacak ve yeryüzünü yönetecek olan değneği elinde bulunacaktır. Tanrı bu sıkıntıyı çekmeme niçin izin veriyor türünden sorulara kişisel bazda nasıl cevaplar verilebileceğini ben bilmiyorum ama Tanrı'nın vereceği bir cevabın var olduğuna inanıyorum. Bundan birkaç yıl önce Amerika'nın Oklahoma eyaletinde sınır oluşturan bir yerde bir motelde kalmıştım diyor Dr. Vernon McGee. Bulunduğunuz yerden Oklahoma'ya taş atabilirdiniz. Benim babam orada gömüldür. Babam ben 14 yaşındayken öldüğü zaman mezarının başında durup ağlamıştım. Bir pamuk atölyesinde kazayla ölmüştü diyor ve devam ediyor. Yorumcu Dr. Vernon McGee. Cenaze töreni bitip herkes evlerine döndükten sonra ben bisikletimle mezarlığa geri dönmüştüm. Babamı niye bizden aldın diyerek Tanrı'ya öfkeyle seslendiğimi anımsıyorum. Aradan çok uzun zaman geçti. Bugün o sorunun yanıtını biliyorum. Tanrı bu olay aracılığıyla başka türlü hiçbir zaman Rabbin işine girmeyecek küçük bir delikanlının yüreğini yani beni o zamandan bu iş için hazırlamaya başlıyordu diyor. Tanıklığında Dr. Vernon McGee. İşin aslına bakacak olursak yaratıcımızı sorgulamaya hakkımız var mı? Küçük bir adamın başını göğe kaldırıp bunu niçin yapıyorsun diye sorma hakkı var mı? Hayır, yok. Bu bizim işimiz değil. Bu onun işi. Evreni yöneten kendisidir. O her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmekte ve yönetmektedir. Biz ona güvenelim yeter. Çocukluğumu sık sık kasırgaların yaşandığı Oklahoma eyaletinde geçirdim diye devam ediyor Dr. Vernon McGee. Kasırga geldiği zaman babam beni kucağına alır, ben de ağlamaya başlayarak nereye gidiyoruz diye sorardım. Hepimiz evimizin altında bodrum katındaki karanlık hiç de rahat olmayan sığınağımıza giderdik. Uyumam için babam beni orada bir yatağın üzerine yatırırdı. Sabahleyin de emniyet içerisinde sağ salim yatağımızdan kalkardık. Ağlayan küçük bir çocukken babam bana kasırganın ne olduğunu açıklayamazdı ama beni sadece bunlardan korurdu. Ben de her şey için babama güvenirdim. Babam öldükten sonra bu kez göksel babamı daha çok öğrendim ve ona güvendim. Hayatımda Tanrı'nın bana nedenlerini açıklamadığı bazı olaylar yaşadım. İlk çocuğumu benden aldığı zaman onu epey bir zaman sorgulamıştım. Bugün bile o konuda bazı soru işaretlerimin var olduğunu söylemeliyim ama ben şunu biliyorum. Bütün bu soruların cevabını o biliyor. Zamanı geldiği zaman o bütün bu sorularıma cevap verecektir. Bu arada ben ise ona güvenmeye devam edeceğim diyor bu değerli kutsal kitap yorumcusu. Bizim hayatlarımızda da aynı bunlara benzer yaşadığımız deneyimler ve sorular olabilir. Bizler de ona güvenmeye devam edelim.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor.
1: Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp çilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.
0: Elçilere yapılan baskılar.
1: Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbim bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, "Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor." diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. "Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik," dedi. "Ama siz öğretinizi Yeruşalem kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz." Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. "İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sahana yükseltti. Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız." Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi, yüksek kurulda ayağa kalktı, elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. "Ey İsrailliler, bu adamlara ne yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas da kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü, izleyicilerin hepsi dağıtıldı, hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerinin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz." Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
0: 6. Bölüm. 7 Yardımcı.
1: İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefanos'un yanı sıra Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kâhinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu.
0: İstefanos tutuklanıyor.
1: Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ne var ki Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya elinden bazı kişiler İstefanos'ta çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara "Bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk" dedirttiler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, "Bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor" dediler. "Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek" dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi İstefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.
0: 7. Bölüm İstefanos'un konuşması.
1: Başkâhin, "Bu iddialar doğru mu?" diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi: "Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken Harran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi: Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim, Kildanilerin ülkesini bırakıp Harran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi: Senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesine kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını, toplam 75 kişiyi çağırdı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldü. Kemikleri sonra Şekem'e getirilerek İbrahim'in Şekem'de Hamur oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı haince davrandı. atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz. Niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek kimseni başımıza yönetici ve yargıç atadı dedi. Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve iki oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalının alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı yakından gördüm. İniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kimsenin yönetici ve yargıç atadı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan çıkaran orada Kızıldeniz'de ve 40 yıl boyunca çölde belirtiler ve harikalar yapan oydu. İsrailoğullarına Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler, onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Ve o günlerde buzağı biçimde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı sunular, kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız Yeşun'un önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız ya da neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi diyor Rab? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz.
0: İstefanos'un taşlanıp öldürülmesi.

0: yaptılar. İstefanos taş yağmuru altında "Rab İsa, ruhumu al" diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme." Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
1: 8. Bölüm.
0: İstefanos'un öldürülmesini Saul de onaylamıştı. O gün Yeruşalem'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.
1: Filipus Samiriye'de.
0: Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu.
1: Büyücü Simon.
0: Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı, o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek "Bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın" dedi. Petrus, "Param da yok olsun, sen de" dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandı. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, "Benim için Rab'be yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin" diye karşılık verdi. Petrus da Yuhanna tanıklık edip Rab'bin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler.
1: Filipus ve Etiyopyalı.
0: Bu arada Rab'bin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi: "Kalk, güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola, çöl yoluna git." Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a "Git" dedi. "Şu arabaya yetiş." Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. "Acaba okuduklarını anlıyor musun?" diye sordu. Hadım, "Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki?" diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu: "Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi." Hadım Filipus'a, "Lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı?" diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. adım

0: Bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus da hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen adım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: seal us to yourself, O God.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. İstismar pek çok ailenin karanlık sırrıdır. İstismar sözlü, fiziksel, hatta cinsel olabilir. İstismarın neden olduğu acı, hem istismara uğrayan hem de istismar eden için çok büyüktür. Bugün bir mağdur ya da mağdur eden olarak neler yapabiliriz bunun üzerinde konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz istismarın açtığı yaralar ve iyileşme süreci üzerinde konuşurken sen de bize katıl.
3: Çekici, yardımsever, cömert, bağlanmaya hazır birçok insanın tam evlenilecek adam diyeceği türden biri. Bazen seni rahatsız eden bazı şeyler yaptığını fark edersin. Ama seninle bu kadar yakından ilgilendiği için sesini çıkarmazsın. Dahası durup düşünmeye başladığında onun biraz kontrolcü olduğunu da fark edersin ama idareyi eline almış bir adam tarafından sevilmek hoşuna gider. Bu kendi kendini rahatlatmaktır. Sorun şu ki zaman geçtikçe onun kontrolcü olduğunu ve senin düşüncenin ne kadar önemsiz olduğunu fark etmeye başlarsın. Neyin en iyi olduğunu ve ne yapılması gerektiğini her zaman en iyi o bilir. Kendi anne babasından aşağılayıcı bir şekilde söz etmesi ve herkesin ona haksızlık ettiğini düşünmesi seni kaygılandırır. Sonra kendi ailen hakkında da aşağılayıcı şekilde söz ettiğini fark edersin ve bu çok önemli bir hale gelir. Özellikle de evlendikten sonra önemli hale gelir çünkü seni ailenden ayırmak isteyecektir. Ama sana onu sadece senin anladığını söyler. Sana herkesten farklı olduğunu söyler. Seni cinsel ilişkiye de zorlayabilir ama sen bütün erkeklerin böyle olduğunu düşünmeye başlarsın. Bu arada bütün erkekler böyle değildir ama sen bunun bir şekilde normal olduğunu düşünmeye başlarsın. Ona bağlanırsın ve onunla evlenirsin. Senin anlamadığın nokta onun aradığı bir partner değildir. Onun aradığı kontrol edebileceği, sahip olabileceği biridir. Onun asıl aradığı budur. Sonra onun karanlık yanını görürsün. Her şeyden önce seni küçümsemeye, eleştirmeye ve kendisinin daha üstün, senin ise çok aptal olduğunu bilmeni sağlamak için seni aşağılamaya başlar. Sonra sana senin de diğerleri gibi olduğunu söylemeye başlar. Düşündüğüm gibi bir kadın değilsin. Sonra belki öfkesine yenik düşer, sen de bunun aslında fiziksel şiddet olduğunu anlamaya başlarsın. Sana tokat atar, sen bunun bir kerelik bir şey olmasını umarsın. Gelip senden özür bile dileyebilir ama tabii ki sana tokat atmama sen neden oldun diyerek bunu senin üzerine atar. İyi haber, gerçekten senden özür dileyebilir ve gerçekten üzgün olabilir. Kötü haber, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğidir. Tekrar yapacaktır. Sonra çocuklarınız olduğunda onları fiziksel, sözlü ve hatta cinsel olarak bile istismar edecektir. İstismar dünyasına hoş geldin. Sen de tabii ki bir eş olarak ne yapacağını bilemezsin. Bunu kime anlatabilirsin? Bütün arkadaşların onun çok iyi bir adam olduğunu düşünmektedir. Evde neler olduğundan söz edersen sana ya yalancı diyecekler ya da bu kadar iyi bir adamın böyle davranmasına neden oluyorsan sen çok kötü biri olmalısın diyecekler. Çünkü mahallede de kilisede de hala saygın biri olarak tanınmaktadır. Onun için önemli olan iyi olmak değil, iyi görünmektir. İşte bu yüzden kiminle konuşacağını bilemezsin. Sana kimin inanacağını bile bilemezsin. Kayıtları geçmesi için şunu söylemek istiyorum. Moody Kilisesi'nde bize gelip geçmişte istismara ya da şiddete maruz kaldığını ya da şu anda istismara ya da şiddete maruz kalmakta olduğunu söyleyebilirsin. Sana inanırız. Bunu unutma. Bugün yapmak istediğim şey sizin de çok zor olduğunu bildiğiniz bir konuda konuşmak. Başlangıç olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle istismarcı olarak çoğunlukla erkeklerden söz edecek olsam da pasif agresif tavırlarıyla ya da farklı şekillerde kocalarına duygusal şiddet uygulayan kadınlar da var. Ve tabii ki çocuklarını istismar eden anneler de var. Ancak mesaj boyunca sürekli geri dönüp bunu açıklayamam. Mesaj ilerledikçe ne anlatmak istediğim daha da belirginleşecek olsa da bunu size baştan hatırlatmak istedim. Ayrıca bu mesaj yalnızca istismara uğrayanlar için değildir. İstismarcıların da dinlemeleri gerekir. Genç bir pastörken istismara uğramış olanlara hitaben konuşur, istismarcıları unuturdum. Her dört kızdan birinin ergenlik çağına geldiğinde cinsel istismara ya da bir tür tacize uğrayacağı bilgisi doğruysa kendi kendime bunları kim yapıyor diye düşünürdüm. Sonra fark ettim ki böyle bir toplulukta ve Moody Kilisesi'nin duvarlarının çok ötesindeki dinleyicilerimizin arasında pek çok istismarcı var. Daha sonra yapacağım gibi şimdi de istismarcılarla konuşmak istiyorum. Her şeyden önce sizi önemsediğimi söylemek istiyorum. Sizler de insansınız ve benim arzum Tanrı'nın inanılmaz lütfunun bir kanıtı olarak istismar ettiğiniz kişilerle birlikte Tanrı tarafından kurtarılarak göklerde olmanızdır. Bu yüzden birey olarak sizleri önemsiyorum. Sana çarşamba günkü dua toplantımızı anlatayım. Bugün ve bu özel mesaj hakkında dua ediyorduk. Ben aramızda daha önce istismara uğramış birinin bulunup bulunmadığını sordum. Varsa onlar için dua etmeye hazır olduğumuzu söyledim. Bir sevgili kız kardeşimiz içini dökmeye başladı. Ben de diğer kadınları onun için dua etmeye çağırdım. Yaklaşık 15-20 kişi kadının çevresinde toplandı ve dua etmeyi bitirdikten sonra istismara uğramış başka bir kadın daha varsa onun için de dua edebileceğimizi söyledim. İstismara uğrayan kadınlar yaşadıklarını paylaşırken diğer kadınların toplanıp birbirleri için dua ettiklerini görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Bunun için bu mesajın sonunda bir çağrı yapacağımı şimdiden söylemek isterim. Rebecca ile birlikte önde sizleri karşılayacağız. Birlikte dua edeceğimiz birçok kişi var. Hatta her zamankinden daha fazla. Çünkü yapmak istediğimiz şey geçtiğimiz hafta çarşamba günü dua toplantısında yaşadığımız aynı lütfu, aynı sevgi selini ve dua desteğini burada da yaşamaktır. İnsanlar bana böyle bir vaaz vermek senin için zor olmuyor mu diye soruyor. Onlara şu karşılığı veriyorum. Hayır, zor olmuyor. Nedenini şimdi açıklayacağım. Bu mesajı dinleyen ve yardım edebilecek insanların olma ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Bugün paylaşacaklarımızın sayesinde yaşamların sonsuza kadar değişeceğine inanıyorum ve bu beni heyecanlandırıyor. İstismarla ilgili 4 ya da 5 kitabım var. Bunlardan yalnızca bir tanesini okudum, o da bana yetti. Kapalı kapılar ardında neler yaşandığını görmeye başladığımda yüreğim paramparça oldu. Çoğumuzun aklından bile geçmeyen bu tarifsiz acıları düşünmeye başladım. Bugün yüreklerinize kendi yüreğimden sesleniyorum. İstismara uğrayanlar ve istismarcılar, sizi önemsiyorum. Hepimizin Tanrı'nın muhteşem lütfuna ihtiyacı var. Kutsal kitaplarınızdan 147. mezmuru açmanızı istiyorum. Seni şu sözlerle baş başa bırakmak istiyorum. Mezmurlarda şu sözler yer alır. 147. mezmur tabii ki Tanrı'yı övmeye davet ederek başlıyor çünkü o iyidir. O kırık kalplileri iyileştirir, yaralarını sarar. Yıldızların sayısını belirler, her birini adıyla çağırır. Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür. Sınırsızdır anlayışı. Rab mazlumlara yardım eder, kötüleri yere çalar. İşte böyle. Tanrı kırık kalpleri iyileştirir. Bugün burada bulunan kalpleri kırık olanlar, Tanrı seni iyileştirmek için hazır bekliyor. Ama onun lütfu kapalı kapılardan giremez. Seni iyileştirmesine izin ver. Bu mesajda bunun olması için dua ediyoruz. İyileşme kısmına geçmeden önce, kutsal kitapta istismarcıların en iyi örneklerinden biri olan Kral Saul üzerinde kısaca durmak istiyorum. Kral Saul çok ilginçtir. Ben ayete çabucak bakacağım, senin açmaya zamanın olmayabilir. Saul inanılmaz bir adamdı. Çünkü birçok avantajı, birçok güçlü noktası vardı. 1. Samuel 10. bölüm 1. ayette Saul Tanrı tarafından meshedildi. Samuel onu yağ ile meshetti ve Rab seni kendi halkına önder olarak meshetti dedi. Kral olarak meshedilmek istemez miydin? Vay canına! Saul'un peygamberlik armağanı da vardı. Samuel, Rabbin ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin dedi. Sonra Saul, kutsal ruhun esinlemesiyle peygamberlik etmeye başladı. Hatta Saul da mı peygamber oldu diye sormaya başladı ve cevap, evet, peygamberliğini dinle oldu. Bunların hepsi 1. Samuel 10. bölümde yer alır. Alçak gönüllü biri gibi görünüyordu. Bölümün ilerleyen kısımlarında taç giyme töreni düzenleniyor. Samuel, halkı Mispa denilen bir yerde bir araya topladı ve kralımıza taç giydireceğiz dedi. Saul, taç giyecek kişi olarak seçilmişti ama onu bulamazlar. Kutsal kitap, Saul'un eşyaların arkasında saklandığını söyler. Bu, alçak gönüllülük gibi görünür. Sonra onu bulup halkın önüne çıkardılar. Kutsal kitap, Saul'un herkesten uzun olduğunu ve etkileyici bir görünüme sahip olduğunu söyler. Ve gördüğünüz gibi uzun boylu insanlar bize göre daha fazla avantaja sahip oluyorlar. Çoğu zaman etkileyici bir görünüşleri vardır. Saul'da bunların hepsi vardı. Sonra 11. bölüme geçiyoruz ve Saul hakkında ne keşfediyoruz? İsrail için büyük bir zafer kazandı. Tanrı tarafından meshedilmiş ve donatılmış bir kralının olmasını ister miydin? Ama Kral Saul'un başka bir yanı daha vardı. Yaşamının karanlık bir tarafı vardı. 1. Samuel 18. bölüme baktığımızda bunu keşfediyoruz. Bugün acele ettiğimin farkındayım ama bunların hepsi metnimizde var. Kendin de bulup okuyabilirsin. Bir sonraki mesajımızda Kral Saul hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Senin de bize katılmanı umut ediyoruz. Ne kadar ilginç bir insanmış. Tanrı tarafından meshedildiğini, hatta Tanrı tarafından seçildiğini ama aynı zamanda bir istismarcı olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Birçoğunuz evinizde bunlarla mücadele ediyorsunuz. Çoğumuzun gördüğünden ya da fark ettiğinden çok daha fazlasıyla mücadele ediyorsunuz. Biz bu mesajı size umut vermek, yardım etmek ve yol göstermek için paylaştık. Evlerimizde bir dönüşüm olması, Tanrı'nın lütfuyla, kudretiyle evlerimize girmesi, insanların uyum içinde ve üretken bir şekilde yaşamaları için gerekli olan değişiklikleri getirmesi yüreğimizin arzusudur. Mesaj dizimizin başlığı, ailemiz için verdiğimiz mücadele. İstismar konusunu ele alıyoruz ama aynı zamanda para, çocuk yetiştirme ve günümüzde ailelerimizin karşılaştığı diğer zorlukları da ele alıyoruz.
2: Bugün ailemiz için verdiğimiz mücadele mesaj dizisinin 8. mesajı olan İstismarın Açtığı Yaralar ve İyileşme Süreci başlıklı mesaja başladık. Bir dahaki Kazanmak İçin Koşmak programında tipik bir istismarcı örneği olan Kral Saul hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır. Yolun her adımında kutsal kitaba dayanan öğretişler sunuyoruz.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

İsrail! Eliubri!

0: Radyo Light gençleri, hoş geldiniz başka bir dünyaya.
1: Hoş
0: ben
1: geldiniz.
0: Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün başka bir dünyada bambaşka bir şey konuşacağız. Biliyorsunuz başka bir dünya size kendinizi biraz değiştirerek, biraz bakış açınızı değiştirerek ve belirli şeyler yaparak başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir program. Gençler, genç kalanlar ve her zaman genç kalacak olanlar, tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz nedir Gamzeciğim?
1: Çalışmak.
0: Çalışmak. Aa, bugün okul hayatı hakkında konuşacağız.
1: İş,
0: İş okul. Hayatı hakkında konuşacağız. Bakalım bugün...
1: İdeal bir yaşam nasıl olur? Okul hayatı nasıl olur? Daha ideal bir okul hayatı nasıl olur? Evet.
0: Tabii ben öğrencilerime soruyorum. İdeal sizce hani ders nasıl olmalıydı? Ve diyorlar ki işte siz öğretmen olsaydınız ne yapardınız falan diye soruyorum. Ve bana diyorlar ki her gün parti yapardık sürekli. İşte video izlerdik, şöyle yapardık, böyle yapardık. Ondan sonra diyorum peki o zaman hiçbir şey öğrenmiş olmayacağız. Ertesi günü kendinizi kötü hissedeceksiniz. Çünkü başkaları ilerleyip gitmiş olacak ve siz istediğiniz
1: şey
0: hedeflere ulaşamayacaksınız.
1: Evet.
0: O yüzden hani hiç çalışmayalım, böyle el ense yatalım ya da hiçbir şey öğrenmeyelim. Maalesef bir çözüm değil. Her şeyin bir zamanı var. Öğrenmenin zamanı var, çalışmanın zamanı var, dinlenmenin zamanı var, eğlenmenin zamanı var.
1: Her şeyin zamanı.
0: Her şeyin gerçekten bir vakti var. Evet Gamzacığım, sen şöyle bize bir giriş yaparsan böyle toparlayıp.
1: Ya, genelde gençler, çocuklar, yetişkinlerin çok böyle çalışmadığını düşünüyorlar. Yeterince çalışmadıklarını düşünüyorlar çocukların. Çocuklarda yetişkinlerin fazla çalıştığını düşünüyorlar. Ama aslında iki tarafın da durumu aynı bir açıdan.
0: Evet, genel olarak bu beynimizdeki hani acıdan kaç, hazza yaklaş şeyinden dolayı, yani eğiliminden dolayı olan bir şey. Şimdi normalde anneler babalar hep diyor ki işte hiç çalışmıyorsun, seni hiç ders çalışırken görmüyorum. Gençler de diyor ki ya işte fazla ciddiye alıyorsunuz falan. Şimdi bunun arasında bir denge var. Normalde bir bakış açısından büyükler de iş yerlerinde şöyle düşünüyor. Ya hani daha az efor sarf ederek daha fazla verim elde edebilir miyim? Hem hani daha fazla kazanç elde edebilir miyim? Hem maddi olarak hem ne bileyim belki terfi etmek açısından falan. Hem de daha az çaba sarf etsem olur mu? Aslında bugün bunun hakkında konuşacağız.
1: Evet.
0: Sonra meslek nasıl seçilir? İdeal çalışma hayatı nasıl olur? Ve birbirimizi nasıl anlarız? Okul hayatı, iş hayatı, bu dengeler konusunda konuşacağız bugün.
1: Evet. Neden çalışıyoruz? Niye çalışıyoruz?
0: Birden çok zor bir soruyla başladı benim arkadaşım. Peki Gamzeciğim, neden çalışıyoruz? Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, normalde çalışmak sadece neden ders çalışıyoruz, neden iş yerlerinde çalışıyoruz? Şimdi iş yerinde dediğin zaman para kazanmak için geçimimizi sağlayacağız. Ve çocuklara sorduğum zaman benim öğrencilerime neden ders çalışıyorsunuz? Not alacağız, sınıfı geçeceğiz. Aslında birincil hedeflerimiz böyle görünüyor. Yani sadece maddi olarak bir kazanç, not. İşte bir kazanım, not ya da para gibi görünüyor. Ama asıl sebep bu değil. Eğer çalışmazsak, öğrenmezsek, durduğumuz yerde durursak...
1: Gelişemeyiz.
0: Yani dünyanın en büyük depresyonuna gireriz. Onu söyleyeyim. Çünkü herhangi bir hayat amacınız olmaz. Varoluş amacınız olmaz. Bir bitkinin bile çoğalmak gibi, toprağı beslemek gibi başka başka amaçları var. Hiçbir amacımız olmaz. Sabah kalkıp akşama kadar oyun oynamakla ya da gezip tozmakla hiçbir amaç elde edilmez. Çünkü ne olur? Bir süre sonra kendinize oluşturduğunuz o normalde hayal dünyası dediğiniz, işte benim hayalim gerçekleşti, hiçbir şey yapmıyorum, sabahtan akşama kadar geziyorum dediğiniz şey içinde amaçsızlaşmaya başlarsınız. Çünkü o da bir rutine binecek.
1: Evet, yani sadece hiçbir şey yapmamak bile bir süre sonra bizi artık sıkılmaya başlayacağız.
0: Evet, o yüzden hayatımızda her şeyin bir dengesi olması gerekiyor. Çalıştığımız, geliştiğimiz zaman var, dinlendiğimiz, yenilendiğimiz zaman var, eğlendiğimiz zaman var, hiçbir şey yapmadığımız zaman var. Kısacası bizim okul hayatımız bize sadece not almak için verilen bir şey değil. İnsanın mutluluğu zihninin, yüreğinin, sosyal çevresinin aynı anda gelişmesiyle
1: dengeli
0: olan bir şey.
1: Şekilde.
0: Dengeli bir şekilde gelişmesiyle olan bir şey. O yüzden her şekilde bugün dünden daha bir tık daha iyi durumda olmak zorundayız. Başka sorunuz var mı Gamze Hanım?
1: Başka bir sorum var ama ara verip mi devam etsek?
0: Tamam, peki o zaman kısa bir ara veriyoruz. Hı hı. Ondan sonra tekrar buradayız.

0: hayatın değerli gençleri, tekrar başka bir dünyadasınız ve bugün çalışmak konusundan bahsediyoruz. Öncelikle şunu bir hemfikir olalım, yani bir fikir birliği kuralım. Öyle çalışmadan, sadece yatmakla hayat maalesef geçmiyor. Mesele sadece para kazanmak ya da iyi notlar almak falan değil. Mesele aslında kendi yaşam amacınızı bulmak ve kendinizi tatmin etmek için çalışmak ve öğrenmek zorunda olmamız. Yani insan beyni öyle sizin düşündüğünüz gibi sadece istediklerini yaparak mutlu olmuyor. Gelişmemiz lazım. Hiç durmadan gelişebilmemiz lazım.
1: Gerekiyor. Buna açık olmamız gerekiyor.
0: Evet, öncelikle mutlu olmak için çalışmak, öğrenmek durumunda olduğumuzu konuştuk. Sonra Gamze'nin başka bir sorusu daha var.
1: Evet, ne gibi meslekler var? Mesela çok ilginç, su kaydırağı deneyiciliği bir meslek midir?
0: Evet. Öncelikle acaba düşünebilir misiniz? Nasıl bir meslek yaparsanız mutlu olursunuz? Şu anda henüz öğrenciyseniz de
1: kendinizi tanıyabilirsiniz.
0: Evet, aynı şekilde çalışıyor olsanız da. Size bir şey anlatmak istiyorum. Üniversiteden mezun olduğumuzda rektörümüz bir konuşma yaptı. Böyle özellikle hani birincileri, akademik başarıları olanlara falan konuşuyor. Dedi ki, şu anda bu diplomayla yapacağınız işten memnun değilseniz bu köprüden önce son çıkışlardan biri, aslında neredeyse son çıkış, değiştirin. Devam etmek zorunda değilsiniz. Ömrünüz boyunca sevmediğiniz bir işi yapmak zorunda değilsiniz. Şu an değiştirin. Kararı alın, kendinize bakın. Belki sadece puanınız yettiği için bunu okudunuz. Belki hayat sizin karşınıza sadece bunu çıkardığı için tek çarenin bu olduğunu düşünüyorsunuz ve bu işi yapıyorsunuz. Ne bileyim ben, muhasebecisiniz ama aslında yoga eğitmeni olsanız daha mutlu olursunuz. Bu örnekleri tamamen uydurarak söylüyorum. Hiç böyle bir tanıdığım yok. Ne yapabilirsiniz? Her zaman o içinde bulunduğunuz çerçevede sıkışmak zorunda değilsiniz. Gençler, mesleğinizi seçerken lütfen kendinizi çok iyi tanıyın. Ve şu anda hazırda bir mesleği olanlar, lütfen buna mahkum olduğunuzu, esir olduğunuzu düşünmeyin.
1: Mutsuzsanız eğer, evet, böyle düşünmeyin.
0: Eğer mutsuzsanız, illaki başka yapabileceğiniz bir şey vardır. Tabii ki hayal dünyasında olup da, işte ne bileyim, hiç alakasız bir mesleğim var ama ben birden dünya starı olmak istiyorum gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama gerçekçi bir şekilde meslek değiştirilebilen bir şeydir. Ve gençler lütfen çok dikkat edin. Çok kişi tanıyorum. Sırf puanı yetti diye işte hırsla bir yere girip de ondan sonra çok mutsuz olan.
1: Mutsuz bir şekilde çalışmaya devam eden.
0: Evet, iş hayatı gerçekten çok böyle
1: eziyetle geçen.
0: Yani biraz zorlandığınız zamanlar olacak. Ben yüksek lisans tezimi yazarken profesör bana dedi ki, çok dikkat et. Çünkü bu konudan nefret edeceksin. Bu konuyla alakalı masumiyetin bozulacak. Nefret ettiğin zamanda bile devam edebileceğin bir konu seç. Çünkü o kadar zorlanıyorsunuz
1: ki. Çok önemli.
0: Çok teknik şeylerin içinde debeleniyorsunuz. Gerçekten çok zorlandığınız zamanlar oluyor. Öyle bir şey seçin ki her şey kötü gittiğinde, bir şeyler zorlaştığında bile o şeyin içinde mutlu durabiliyor olun.
1: Yani zorlanmayacağız diye bir şey yok tabii ki.
0: Tabii ki de.
1: Ama gerçekten özünde yaptığınız işten memnun musunuz? Tüm zorlukların içinde bile onu yapmak sizi mutlu ediyor mu? Buna bakmak gerekiyor.
0: Aynen öyle. Öğrenciler mesela düşünün, bir dersten kötü not aldığınızda bile hala o dersi seviyor musunuz? Yoksa sadece iyi notlar aldığınız için mi o dersi seviyorsunuz? Bazen düşünmediğiniz alanlarda daha başarılı olabiliyorsunuz. Meslek seçimi gerçekten çok önemli bir şey. Maalesef eğitim sistemiyle meslek arayışları arasında birazcık uyumsuzluk oluyor. Çünkü okulların bize sağladığı, mesela diyelim ki Urdu Dili Edebiyatı bölümü var. Diyelim ben buradan mezun oldum. Ben realde, gerçek hayatta bunu nasıl bir meslek haline getireceğim? Tercüman olabilirim, belki konsoloslukta çalışabilirim ama bu kadar. Pek çok işletme mezununun olması ne gibi bir yarar sağlıyor? Bunun üzerinde daha fazla neler yapılabilir ki farklı olun? Bazı da meslekler var. Gerçekten üniversiteler bu alanlara personel yetiştirmiyor. Ama bunlara da ihtiyaç var. Toplumun bunlara ihtiyacı
1: bunları
0: var.
1: Bunları keşfedebilmek de gerekiyor, evet.
0: Aynen öyle.
1: Bunun farkındalığında olabiliriz.
0: Bir elektrikçi olmak, elleriyle bir şey yapmak, su tesisatçısı olmak daha aşağı görülür bir şey olmamalı.
1: Değil. Kesinlikle.
0: Almanya'da ya akademik olarak üniversitede okursunuz, sürekli Almanya'yı örnek olarak veriyor olma sebebim orada bulunmuş ve okumuş olmam. Ya akademik olarak üniversitede okursunuz ve bunun akademik olarak ilerleyeceği bir yol vardır. Ya da mesleki eğitim görürsünüz ve orada da her ne yapacaksınız bunun eğitimini almanız gerekir. Kuaför mü olacaksınız? Eğitimi vardır, sertifikası vardır. Masör mü olacaksınız? Eğitim, kesinlikle. Her şeyin bir eğitimi vardır ve elle yapılan bu işler çok önemsenir. Ve bu kişiler daha az maaş almazlar. Eskiden şey vardı böyle, derslerine çalışmazsan seni sanayiye veririm, çırak olursun. Şu anda dalga geçiyorlar, onlar daha fazla para kazanıyor bazı mesleklerden diye.
1: Öyle bir durum var, evet.
0: Yapmak istediğiniz şeyi bulun. Bir tanıdığım vardı, marangozluktan hoşlanıyor. Kendi mobilya yapmak istemiş. Ve normalde mühendislik okurken bırakmış ve mobilya yapıyor. Ve bunda da gayet başarılı olmuş. Kendi atölyesi var. Zaman içinde tabii atölyeyi geliştirmiş. Öyle birden hani bir finansman sağlayıp da açmamış. Ama bunu istemiş ve bunu yapmış. Son derece normal. Bazen aileler çok tepki veriyor. İlla ki doktor ol.
1: İlla ki mühendis ol. Uluslararası ilişkiler oku. Büyük küçüğü yok diye düşünüyorum ben meslek konusunda. Neyde mutluysanız gerçekten.
0: Ve bazen aklınıza gelmeyen meslekler olabiliyor. Ben rekreasyon yapacağım, etkinlikler düzenleyeceğim toplum sağlığı için. Ben su kaydırağı deneyiciliği yapacağım. Yani eğer böyle bir imkan gerçek anlamda varsa yaşadığınız yerde bunu yapın. Ömrünü köpek gezdirerek geçimini sağlayan, yani bu şekilde geçiren insanlar var. Tabii demiyorum yani sadece köpek gezdirin ama mesleki olarak neyin içinde mutlu oluyorsunuz? Çok da böyle maymun iştahlı olmadan, onu da yapayım bunu da yapayım demeden bir kendinizi tanımak, böyle yeteneklerimizin sınırlarını ölçmek gerekiyor. Şimdi daha tabii önümüzde çok soru
1: çok
0: var ve
1: soru
0: konuşacağız.
1: Var.
0: Çok mu çalışmak, verimli mi çalışmak, kaç saat çalışmam lazım, ders çalışmaktan da bahsediyorum. Bütün bunlar üzerinde konuşacağız ama evet. Önce kısa bir ara verelim,
1: evet.
0: Bir şarkı dinleyelim. Bu arada da Gamzuş'un...
1: Bize yazabilirsiniz. Evet. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz başka bir dünyaya.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün meslekler ve çalışmak hakkında konuşuyoruz. Ve Gamze'nin daha pek çok sorusu vardı.
1: Evet, ideal bir çalışma yaşamı nasıl olur?
0: İdeal bir çalışma yaşamı nasıl olur? Sizlere de soruyorum bunu. Ne yapmak isterdiniz? Günde kaç saat çalışmak? Nerede çalışmak? Nasıl bir ortamda çalışmak? Çünkü bazıları dışarıda çalışmayı seviyor. Ben gezmek istiyorum.
1: Gezerek.
0: Evet.
1: Para kazanmak istiyorum.
0: Bazıları ne bileyim ben dünyayı gezerek çalışayım. Bazıları diyor ki ben evimde oturayım, sadece bilgisayar ekranı karşısında olayım.
1: Bazıları ofis ortamı sevebilir.
0: Evet.
1: Bazıları grup çalışması şeklinde bir çalışma yolunu sevebilir.
0: Aynen öyle. Hepimizin farklı farklı çalışma yöntemleri var değil mi?
1: Evet.
0: Gamze'cim sen nerede çalışmayı seviyorsun?
1: Ben yani böyle bir birliktelik seviyorum. Ortak bir şeyleri yapmayı seviyorum. Mesela birlikte bu yaptığımız çok güzel. Beni teşvik ediyor gerçekten.
0: Evet.
1: Mutlu ediyor.
0: Ve mesela ben de şunu seviyorum. İş yerine böyle mutlu bir şekilde gidebilmek.
1: Kesinlikle.
0: Yolun uzunluğu kısalığı önemli
1: Fark
0: değil.
1: Fark etmiyor.
0: Ama o yolculuğun keyifli olmasını seviyorum. Mesela vapur yolculuğu gibi. Bu bana çok keyifli geliyor. Ve ben o arada kahvemi yudumlarken bir yandan o günle alakalı neler yapacağıma bakabiliyorum. Ve bu bana çok keyifli geliyor mesela. Benim ideal iş yaşamımda böyle bir şey var. Evden de çalışabilirim ama kendi disiplinimi sağlayabiliyorum. Bazı insanlar diyor ki mesela hiç benim için sorun değil. Ben gece 12'de de maillere cevap verebilirim. Bazıları da diyor ki ben 9'dan 5'e kadar çalışayım.
1: Çalışırım
0: 5'ten
1: sonrasında lütfen bana ulaşmayın.
0: Artık bitsin.
1: Denebilir, evet.
0: Evet. Aynı şekilde bazıları der ki mesela öğretmenler işte yılda 3 ay tatil var. İşte 2 ayı yazın, 1 ayı da dağılmış şekilde yılın içinde. Bu çok güzel bir şey. Benim böyle zamanlarım olsun. Bazıları da diyor ki benim 2 ay, 3 ay tatil yapıp da çok yoğun çalışmak gibi bir isteğim yok. Diğer zamanlarda aşırı yoğun olmak istemiyorum. Ben
1: esnek.
0: Belirli yoğunluklarla esnek bir şekilde bütün yıl çalışabilirim. Ve sadece ne bileyim 3 hafta tatil bana yetiyor. Öncelikle kendi iş ortamınızı çizin. Görmüştüm çok ünlü bir arama motoru ve farklı şeyler geliştiriyorlar. Bunların çalışma alanında hamaklar var. Böyle sallanan sandalyeler, hamak şeklinde sandalyeler, rengarenk yerlerde çalışıyorlar, herkes dağılmış. Tam bir ofis ortamı yok. Başka biri içinse bu çok dikkat dağıtıcı olabilir.
1: Daha düzenli bir masa başında.
0: Evet, illa ben masa başında
1: seven
0: olacağım.
1: Seven olabilir, evet.
0: Öncelikle düşünün nasıl bir ortamda olmak istersiniz? Ayakta mı, oturarak mı? Seyahat ederek mi?
1: Çok
0: büyük
1: kalabalık,
0: bir ekiple mi?
1: Çok enerjik bir ortamda çalışmayı sevenler olabilir.
0: Aynen öyle. Müzisyenlerin içinde bile bu tür tercihler çok rol oynuyor. Sahnede olmayı sevenler var, kayıt müzisyeni olmayı sevenler var. Tabii ki her ikisini de maddi açıdan yapmak durumunda kalıyorlar ama neyi daha çok tercih ettiğiniz meslek olarak nasıl yöneleceğinizi size gösteriyor. Öncelikle bir ekip nasıl bir ortamda, tek başınıza mı, ekip içinde mi ve ortamınızı ve saatlerinizi belirleyin. Öncelikle gerçekten neyin içinde mutlu olacağınızı lütfen belirleyin. Benim için mesela sabah 9, akşam 5 çalışmak gerçekten çok sürekli tekrarlanan bir döngü olduğu için çok yorucu. Ben bundan hoşlanmıyorum ama başkalarına bu güzel geliyor olabilir.
1: Geliyor olabilir. Olabilir, evet.
0: Değil mi?
1: Hı hı.
0: Sıradaki sorumuz?
1: Evet, çalışma saatlerini konuştuk. Nasıl belirlenebilir? Doğru çalışma şekli, doğru meslek nasıl seçilir?
0: Evet, çok güzel. Kardeşlerim, doğru meslek nasıl seçilir biliyor musunuz? Doğru meslek puanınızın yettiği meslek değildir. Doğru meslek işte hayat karşınıza çıkarmış, o yüzden bunu yapıyorsunuz ve ömrünüz boyunca bunu yapmak zorundasınız değildir. Kendi yeteneklerinizin farkında olun. Rica ediyorum. Bir sürü böyle testler var. Öncelikle kişilik testleri var. Öncelikle kendinizi tanıyın. Yeteneklerinizin farkında olun. Sürekli olarak her bölümde biz neredeyse hangi konuyu paylaşıyor olursak olalım hobilerden bahsediyoruz. Çünkü hobilerin şöyle bir özelliği var. Yeteneklerinizi ortaya çıkarır ve zaman içinde bir bakarsınız ki hobileriniz işiniz haline gelmiş. Bazılarında inanılmaz şekilde ticaret zekası olur. Ve biraz gözlemlerseniz kendinizi, ben küçüklükten beri zaten bunu yapıyordum, fark edersiniz. Bazen dalga geçilen şeyler ileride mesleğiniz haline gelebilir. Gamze çizim yaparmış küçükken. Ailesi gülermiş. Bu ne koca kafalı insanlar çiziyor.
1: Evet, küçükken koca kafalı, küçük vücutlu insanlar çiziyordu.
0: Demek ki yüzleri daha çok önemsiyor. Buradan bunu anlıyoruz aslında.
1: Evet.
0: Ama sonradan, olarak. Evet. Sonradan bu çizim yeteneği onun mesleği haline geldi. Şu an mesleğin nedir Gamzacığım?
1: Şu anda görsel sanatlar öğretmeni.
0: Görsel sanatlar öğretmeni. Aynı zamanda neydi? Sanat.
1: Sanatla terapi.
0: Sanatla terapi, resim modülü alanında. Bir şeysi. Evet. Aynı zamanda da bu deneyimlerini sizle paylaşıyor burada radyoda.
1: Evet, buradayız.
0: Zaten öğretmen, aynı zamanda da ressam. Kendi resimleri var. Ve dekor da yapabiliyor. Bununla alakalı her şeyi yapabiliyor. Ben çok küçükken, o zaman kasetçalar vardı. Sizin yaşınız yetmez. Radyosu falan vardı ve kasetlerin üzerine kayıt yapılabiliyordu. Ben kendime radyo programı yapıyordum ve sonra basıyordum. İşte şimdi şarkı dinliyoruz diyordum ve ne şarkı denk gelirse o an çalan herhangi bir radyodan o kasete kaydediyordum. Ve yakınlarım da dinleyip gülüyorlardı bana. Çünkü tabii küçüğüm ve R'leri söyleyemiyorum. Evet şimdi şu şarkıyı dinliyoruz falan gibi bir şey oluyor. Ama ben çok bundan zevk alıyordum ve şu anda gerçekten bir radyoda program yapıyorum çok şükür. Yaptığınız ve ciddiye almadığınız şeyler aslında size ileride meslek olarak da dönebilir, iş imkanı olarak dönebilir. Siz neleri yaparken keyif alıyorsunuz ve neye yeteneğiniz var? Burada çok önemli bir nokta var. Bir arkadaşım vardı, ömrü boyunca bir pop yıldızı olmaya çalıştı. Ama şunu hiç göz önünde bulundurmadı. Hazır bulunuşluğun, yani bilgi birikimin, yeteneklerin, geçmişinde kurduğun yararlı ağ, networking dediğimiz, buna yeterli mi? Maalesef hep böyle hüsrana uğradı ve memuriyetini bırakıp böyle bir şeyin peşinden koştu. Nerede durmamız lazım? Nerede kötü de yorum alsak devam etmemiz lazım? Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir şey yapabiliyor musunuz? Neleri yapabiliyorsunuz? Bir yeteneklerinizi şöyle bir masaya dökün. Bir kendinizi düşünün. Benim öğrencilerim bana diyor ki ya ben başka hiçbir şey beceremiyorum ki. Öyle bir şey yok. Olamaz öyle bir şey. Herkes çok yönlüdür. Herkesin pek çok yeteneği vardır. Lütfen hayatınızda neleri yapmakta iyisiniz? Birilerini, ekipleri toparlayabiliyor musunuz? Yönetebiliyor musunuz? Yaratıcı fikirleriniz mi var? Bir problem olduğu zaman onu çözen kişi hep siz mi oluyorsunuz? Teknik şeyleri ne bileyim, bize bir test yapmışlardı. Test sorularından bir tanesi radyo yapar mısınızdı. Biz dedik bu ne ya, ne de yani radyo yapar mısın? Ama sonradan gördüm ki böyle kişiler var. Küçüklükten oyuncaklarını parçalara
1: teknolojik
0: ayırıp
1: olarak, evet.
0: Ondan sonra onu birleştirmeye çalışanlar, teknolojik eski bir alet gördüğünde aa bunun içinde ne varmış deyip böyle onu dağıtıp ondan sonra bir araya getiremeyenler. Sizlere sesleniyorum. Evet. Demonte mobilyaları alıp onları bir araya getirmeye çalışanlar. Bir düşünün neyi yapmakta iyisiniz. Önce bir kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız.
1: Tekrar buradayız.

0: Radyo Light'a tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çalışma hayatından bahsediyoruz. Öncelikle meslek seçimi, mesleğimizi değiştirmek, okuyacağımız okulları nasıl belirleyeceğiz? Bunlar hakkında konuşuyorduk ve dedik ki kendimizi tanımamız lazım. Gamze'nin hızlı soruları var.
1: Evet. Bir ortamda kendi rolümü ve değerimi nasıl belirlerim?
0: Kendinizin sürekli farkında olmanız gerekiyor. Mesela grup çalışmaları yapıldığında siz mi yönetiyorsunuz? Yoksa bütün işi üzerinize alıyorsunuz da yanlışlıkla siz o iş yükü altında eziliyor musunuz? İnanın iş hayatınızda da aynı şey olacak gençler. Sonra hangi açılardan daha kuvvetlisiniz? Ekip çalışmasında mı, yalnız mı? Yoksa yaratıcı fikirler bulurken mi, yoksa ortaya konan fikirleri organize ederken mi? Sadece soyut olarak düşüncede mi daha başarılısınız? Yoksa tamam siz organize ettiniz, tamam ben de o zaman bunu bir maket haline getirebilirim ya da artık ne, somut olarak bir hale getirebilirim konusunda mı? Bir şeyin videosunu yapmak mı? Fikrini ortaya koymak mı?
1: Üretmek mi?
0: Yazısını yazmak mı? Hangi alanda daha başarılı olduğunuzu özellikle okulda, projelerde, ekip çalışmalarında ya da şu anda hali hazırda sosyal yaşamınızda veya iş yaşamınızda anlayacaksınızdır.
1: Ya da sunum yapmak mı?
0: Aynen öyle. Ya da siz bir topluluk önünde konuşan bir insan mısınız? Bir şekilde kendinizi sürekli topluluk önünde konuşurken mi buluyorsunuz? Lütfen kendinizi birazcık şöyle araştırın, biraz kendinizi gözlemleyin. Evet, başka soru?
1: Kendimizi yeterince tanıyor muyuz?
0: Bu çok önemli bir şey. Yani
1: çok
0: birazcık
1: önemli.
0: Kazabilir misiniz kendinizi? Acaba başka yetenekler çıkabilir mi işin içinden?
1: Neler yapıyoruz?
0: Neleri ne kadar yapabiliyoruz?
1: Sosyal hayatınızda özellikle mesela.
0: Bu konuda velilere seslenmek istiyorum. Çok büyük problemler yaşıyoruz bu ara. Şöyle, eskiden bizim nesilde çocuklar yetenekli olmasına rağmen imkanlar olmadığı için kurslara gönderilemiyordu. Şimdi bizim çocuklarımız olduğunda yeni nesle şöyle bir şey yapıyoruz. Hayır, bu piyano kursuna gitmek zorundasın.
1: Evet.
0: Bu da yanlış.
1: Bu da yanlış.
0: Bir çocuk zorla piyano kursuna, bale kursuna, jimnastik kursuna, gitar kursuna, ben bunu seviyorum, sen de bunu yapacaksın. Sizin içinizde kalmış, içinizde uhde olmuş şeyleri çocuğunuz tamamlamak zorunda değil. Çocuklarımız bizim projelerimiz değil. Ama biz hala o baleye gidebiliriz. Yetişkin olsak da kendinizde kendi hayallerinizi uygulayın.
1: Tamam,
0: rica
1: evet.
0: ediyorum.
1: Evet.
0: Eğer çocuğunuzun buna yeteneği yoksa ve çocuğunuz ağlaya ağlaya gidiyorsa, yeteneği yoksa lütfen rica ediyorum zorlamayın. Bir insan zorla piyano çaldırılamaz. Ha şöyle, çocuk o an sadece arkadaşlarıyla olmak istediği için gitmek istemiyordur ve mızmızlanıyordur ve siz teşvik edersiniz ve gerçekten yeteneklidir. Evet, tabii ki biraz zorlayabiliriz ama gençler bakın ve veliler gençlere bakın, gerçek yetenekleri ne yönde? Belki siz piyano çalmak istediniz ve içinizde uhde oldu ama çocuğunuzun piyanoya değil de dansa yeteneği var ya da başka bir şey yeteneği var.
1: Bu konuda da o tercihi ona bırakın gerçekten.
0: Evet, birazcık gerçekten yetenek avcısı olmak gerekiyor. Her birimiz birbirimizin menajeri ve kendimizin menajeri olmalıyız bu açıdan bakıldığında.
1: Birbirimizi teşvik de edebiliriz. Bunun hani yaşla da sadece hiç ilgisi yok diye düşünüyorum. Birbirimizi teşvik de edebiliriz bu konuda adım atmamızı sağlamak için.
0: Evet, birilerinde eğer siz bir pırıltı görüyorsanız, herhangi birinde, komşunuzda, eşinizde, dostunuzda, okul arkadaşınızda, sınıf arkadaşınızda, hatta öğretmenlerinizde, ya şunu yapar mısınız, aslında şunu yapsanız
1: çok
0: iyi olur.
1: Sen iyisin, iyi hissettiriyorsun
0: diyebilmeniz lazım. Pek çok başarı öyküsü duyuyorum böyle. Ya demişler ki sen şunu çok iyi yapıyorsun, böyle canlı yayın açsana, işte YouTube'da, sosyal medyada kanallar açsana, şunu yapsana, bunu yapsana diye. Ünlü olan insanlar var. Sadece dışarıdan sürekli bu söylendiği için, ya sen bunu yapabilirsin dedikleri için. Siz de dışarıdan bazı insanların yeteneklerini eğer görüyorsanız teşvik eden kişi, yaşamlarını değiştiren kişi olabilirsiniz.
1: Kesinlikle olabilirsiniz.
0: Neden olmasın? Ve birileri de gelip size bir şeyler deyip sizin hayatınızı değiştirebilir. Burada önemli olan şey gerçek anlamda bir farkındalık sahibi olmak. Çünkü birisi size ya senin sesin güzel, sen Pavarotti olursun dediğinde ya gerçekten öyle mi deyip birazcık da kendimizi sınamamız gerekiyor. Başka sorumuz?
1: Zaman çok çabuk geçiyor. Bir ara verip sonrasında tekrardan güzel bir soruyla devam edelim mi?
0: Edelim tamam o zaman. Kısa bir şarkı arası biraz müzik dinlemek iyidir. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştik, müzik dinlemek mutluluk hormonlarını tetikliyordu. Şimdi kısa bir şarkı arası, sonra tekrar başka bir dünyadasınız. Bu arada lütfen bize yazın.
1: baskabirdunya369@gmail.com bize yazın lütfen.
0: Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.
1: Buradayız.

0: Tekrar Radyo Light'a hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız ve bugün çalışmak, okul ortamı ve iş ortamı hakkında konuşuyoruz. Nasıl ideal bir çalışma ortamımız olur?
1: Evet.
0: Ve nasıl meslek seçeriz? Bugün bunu konuşuyoruz. Bu sadece öğrenciler için değil, dedik ki yetişkinler de mesleklerini değiştirebilirler. Bir şeyden mezun olmanız, evet hiçbir şey için geç değil. Bir şeyden mezun olmanız sonsuza dek onu sürdüreceğiniz anlamına gelmiyor. Bir hocam vardı üniversitede, kendisi aslında işletme mezunuydu ama sonra edebiyatla daha çok ilgilendiğini fark etmiş ve bunun yüksek lisansını, bunun doktorasını yaparak dil alanında akademisyen oldu ve çok daha mutlu oldu. İşletmede devam etseydi muhtemelen bu kadar mutlu olmayacaktı. Bir şeyler belirli bir zamandan sonra da değiştirilebiliyor ya da bir tanıdığım var, mühendisti, bir süre sonra bırakıp tamamen resim yaparak ve el işleriyle geçimini sağlamaya başladı. Bu da bir yöntem ve şu an da çok daha mutlu. Buradaki sadece soru kendimizi gerçek anlamda iyi tanımak. Hani böyle şişirilmiş bir egonun peşinden de koşmamak gerekiyor. Gerçek anlamda kendimizi tanımamız lazım.
1: Evet.
0: Ve Gamze'nin bir sürü sorusu var.
1: Evet. Kendimizi tanıdıktan sonra geldik. Hedeflerimi doğru şekilde belirledim mi?
0: Evet, ne dedik?
1: Hedef belirlememiz
0: gerekiyor. Nasıl bir çalışma
1: gerekiyor?
0: Ortamı istiyorsunuz? 2. Çalışma saatlerinizi nasıl istiyorsunuz? Birlikte mi, ekip çalışması mı, bireysel mi? Yetenekleriniz ne yönde? Kendinizi iyice tanıyın dedik. Ve bir topluluk içerisinde sizin genelde doğal olarak ortaya çıkan özelliğiniz nedir dedik.
1: Nedir?
0: Yani yönetici misiniz? Topluluk karşısında mı konuşuyorsunuz? Yaratıcı fikir mi veriyorsunuz? Organize eden misiniz? Problem çözen misiniz? Bu konuları konuştuk. Ondan sonra şimdi bir düşünüyoruz, hedefimizi doğru bir şekilde belirledik mi? Mesela ben konuşmacı olmak istiyorum diyorsunuz ama kesinlikle öyle bir şey yapabilme yeteneğiniz yok. O zaman bu pek de doğru bir hedef olmamış oluyor. Neden kendinizdeki cevheri değerlendirmektense zorla zayıf yönünüzü illaki bir iş haline getirmeye çalışasınız ki? Neden? Çocukları çok fazla zorluyoruz dedik. Bazen çocukların ısrarla matematik notunun iyi olması isteniyor. Çünkü ailesi mühendislik okumasını istiyor.
1: Aynı yolda gitmeleri istiyorlar.
0: Çok güzel. Evet, olabilir. Yani sizin yeteneğiniz belki o açıdan gelişmiştir. Ama belki çocuğunuz başka bir alanda çok daha başarılı olacak. Bu konuda biraz esnekliğe ihtiyacımız var. Ve gençler, siz de lütfen dersleri hayır ben bunu sevmiyorum deyip silip atmayın. Öncelikle biraz bu konuda yeteneğim var mı diye biraz kendinizi sınamanız, denemeniz lazım.
1: Tamamen o kapıyı kapatmayın gerçekten. Muhakkak bir şekilde mesleğinizin içinde o ders de size bir şey öğretecektir.
0: Kesinlikle
1: muhakkak
0: size bir şey katacaktır. Hiç değilse size öğrenmeyi öğretecektir ve daha hızlı düşünmeyi öğretecektir. O yüzden hiçbir şekilde kapılarımızı kapatmıyoruz ve biraz esnek davranmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle gençler, cebinizde bol bol yetenek biriktirin. Ben müzik yapacağım, istemiyorum başka bir şey yapmak demeyin. Benim konservatuvardayken hocalarım derdi ki bir B planınız, hatta C planınız olsun. Neden birden fazla mesleğiniz olmasın ki? Bunu daha önceki bölümlerde konuşmuştuk ama örneğin Almanya'da mezun olabilmeniz için çift ana dal yapmak zorundasınız. 2 ana daldan mezun olmanız lazım. 2 ana konunuz olması lazım. Bu Türkçe öğretmenliği ve matematik olabilir. Bu beden eğitimi öğretmenliği ve mühendislik olabilir. Birbiriyle alakasız şeyler de olabilir. Şu anda benim muhtemelen 5'ten fazla mesleğim var.
1: Ne güzel.
0: Gamze'nin de öyle. Gamze'cim öğretmen demiştik. Aynı zamanda sanatla
1: terapi resim modülü
0: yaptırabiliyor. Ve kendisi ressam. Aynı zamanda çizebiliyor gerçekten. Ve dekor gibi şeyler tasarlayabiliyor. Dolayısıyla 3 tane mesleği var. Bir de burada radyo programı yapıyor. 4. Süpermiş. Sizin de farklı farklı meslekleriniz olabilir. Bir yandan mühendisliğe devam ederken bir yandan profesyonel olarak müzik yapabilirsiniz. Eskiden hep tercih etmemiz gerekirdi. Eski nesillerde ya müzisyensin
1: böyle bir bilgi
0: ya mühendissin.
1: Aklımıza. Evet, kesinlikle.
0: Böyle bir şey yok. Hem iyi bir müzisyen olup hem iyi bir mühendis olabilir ve bunların ikisini de profesyonel olarak yapabilirsiniz. Profesyonel nedir? Bundan eğer para kazanıyorsanız bu profesyonellik anlamına geliyor. Birkaç şeyi aynı anda yapabilirsiniz. Bir sonraki soruya geçelim.
1: Evet. Hayallerimle kaynaklarım arasında denge var mı?
0: Çok güzel bir soru. Arkadaşıma örnek vermiştim. bazen olmayan yeteneklerimizin olduğunu varsayıp yanlış yönlendirmelerle çok tuhaf yerlere gidebiliyoruz.
1: Bu konuda birazcık profesyonel olan kişilerden de fikir edinmemiz gerekiyor o zaman galiba.
0: Evet, ben çizimle alakalı bir şey yapmak istiyorum diyorsanız, bu herhangi bir tasarım bölümü olabilir. Lütfen bunu bilen birine gidin, ben bunu yapabilir miyim diye ya da bunu yapabilir hale gelmek için neler yapmalıyım diye lütfen fikir alın. Sadece birilerinin sizi galeyana getirmesiyle değil ama fikir alın.
1: Gerçekçi bir şekilde, alçak gönüllülükle ve çabayla.
0: Daha kötü olan kısmı da şu, bazıları da aslında yetenekli olmasına rağmen kim ne derse desin bir türlü yetenekli olduğuna ikna edemiyoruz.
1: Bu gerçekten kötü.
0: Zaten bu bir sendrom normalde. Bir şeyi ne kadar çok bilirseniz o kadar bilmez hissedersiniz kendinizi. Diğeri de tam tersi, cahil cesareti diyorlar ya. O kadar az bilirsiniz o kadar bildiğinizi iddia ediyorsunuz. O yüzden her zaman uzmanlara, öğretmenlere danışmak gerekiyor. Kaynaklar konusundaki bir diğer fikir de annem babam bana restoran açsın her zaman mümkün olmayabilir. Maddi olarak kaynağınız var mı? Yetenekleriniz uyuyor mu? Sağlığınız buna el veriyor mu? O işi yapabilmek için gereken ihtiyaçları karşılayabiliyor musunuz? Buna bakmak gerekiyor ve kaynaklarınız kapsamında hedefler koymak her zaman daha gerçekçi ve daha kolay ulaşılırdır. Ve şöyle düşünmeyin. Ben yurt dışında okumak istiyorum ama mesela maddi kaynaklarım yetmedi. Şimdi burada esneklik devreye giriyor. Tamam, ben burada bu bölüme başlayayım. Sonra değişim programlarıyla yurt dışına giderim. Ve oradaki staj imkanlarını araştırırım. Ve yine orada bir şekilde okumaya devam edebilirim.
1: Evet, mümkün. Araştırabilirsiniz bunu.
0: İlla ki bir şeye ulaşmanın yolu tek değil. Az önce aradayken arkadaşımla konuşuyordum Gamze ile. Mr. Bean'in öyküsünü biliyor musunuz? Hani bu komedyen var ya tuhaf tuhaf şeyler yapıyor gibi geliyor. Kendisi bir komedyen ve konuşarak insanları güldürmeye çalışıyor ve komedyen olmak istiyor. Başka da bir şansı yok. İnsanlar gülmüyor ve çok başarısız oluyor. Sonra fark ediyor ki aslında konuşmadığında mimiklerine insanlar daha çok gülüyor. Sonra bir şekilde demek ki ben bunu pandomim şeklinde yapayım diye düşünüyor ve çok başarılı oluyor. Demek ki problem aslında sadece konuşması fazlalıkmış.
1: Evet.
0: Bazen de bir şeye ulaşmanızın farklı yolları olabilir.
1: Basit yöntemleri de olabilir.
0: Aynen öyle. Hı hı. O yüzden çok dikkat etmek, gerçekten çok uyanık olmak gerekiyor bu konuyla alakalı. Hı
1: hı. İstekli olmak gerekiyor, çaba göstermek gerekiyor. Destek almak, fikirlere açık olmak gerekiyor. Kapılarımızı açık bırakmak gerekiyor bununla ilgili. Bazen vazgeçmek de gerekebilir. Bazen yola zorla da devam etmemiz gerekebilir.
0: O yüzden öncelikle esnek olun. Esneklik hedefinizi tamamen ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez, farklı yolları kabul ettiğiniz anlamına gelir. İstediğiniz okulu kazanmamanız dünyanın sonu değildir.
1: Değildir, kesinlikle.
0: Başka
1: değildir.
0: Bir okulda aynı bölümü okuyup ya da başka bir bölümü okuyup da aynı hedefe ulaşma olasılığınız var.
1: Evet.
0: O yüzden rica ediyorum hedeflerinize giden farklı yolların varlığından haberdar olun. Şimdi Gamze'nin yine her zamanki gibi pek çok sorusu var. Buyurun Gamze Hanım.
1: Evet, diyelim ki her şey mümkün. Hala bu işi yapıyor olur muydum? Bu alanda okuyor olur muydum?
0: Evet, gerçekten gençler...
1: Çok önemli.
0: Özellikle yolun başındakiler için söylüyorum, bu çok önemli bir şey. Öncelikle her şeyin mümkün olabildiğini varsayarak bir şeyler yazabilir misiniz? Bir kendinizi dener misiniz? Gerçekten her şey mümkün olsaydı... Yani bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Her şey mümkün. Ne olmak istiyorsunuz?
1: Neyi seçerdiniz?
0: Neyi seçmek istiyorsunuz?
1: Yıllarca yapmaktan mutlu olacağınız işiniz ne olurdu?
0: Ben aile geçindirmek, ev geçindirmek zorundayım. Tamam, evet, buna bir şey demiyorum ama diyelim ki her şey mümkün, yine geçindirebileceksiniz. Ne meslek yapmak isterdiniz? Ve bir karar aldıktan sonra bunu mantıklı adımlarla ilerletmemiz gerekiyor. Nasıl? Öncelikle o konu hakkında dedik ki kaynaklarım var mı? Gerçekten düşündüğünüz kadar esir durumda mısınız şu anki işinize ya da okuduğunuz şeye? Geçiş yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Yan dal, çift ana dal yapabiliyorsunuz. Hı-hı. Ya da gençler, henüz daha üniversiteye başlamadıysanız zaten daha yolun başındasınız.
1: Araştırabilirsiniz.
0: Sözelci misiniz? Gerçekten sayısalcı mısınız? Gerçekten ne seviyorsunuz? Evet, tabii ki çevrenizin size önerdiği şeyler var ama siz ne istiyorsunuz? Her şey mümkün olsaydı ne yapmak isterdiniz? Bunun, unutmayın, kaynaklarınıza, kaynaklarımızdan kastımız yeteneklerimiz, elimizdeki imkanlarımız, kaynaklarınıza uygun olması gerekiyor.
1: Çok önemli, evet.
0: Öyle şeyler oluyor ki şimdi artık bazı meslekler meslek olarak sayılıyor ama eskiden mesela ben aşçı olmak istiyorum ya da pasta sanatçısı demeyeyim de nesi oluyor?
1: Pasta yapımı heykeli, evet. Heykeltıraşı.
0: Olmak istiyorum dediğin zaman kimse sizi ciddiye almıyordu. Hı-hı. Sonra zamanla bunların da gayet ev geçindirebilecek işler olduğu anlaşıldı. Ve şimdi bunlar meslekten sayılıyor. Hani adamdan saymamak vardır ya bazı meslekleri. Sonra mesela bankacılar biliyorum. Hobi olarak pilates yapmaya başlamış. Hı-hı. Şimdi pilates eğitmeni.
1: Bunu meslek olarak.
0: Evet. Evet, aynen kesinlikle. Öyle. O yüzden zararın neresinden dönseniz kârdır. Tabii ki bunu kimseye zarar vermeyecek bir şekilde yapmak mümkün. Kesinlikle mümkün. Bu konuda çekinmeyin. Her şey mümkün.
1: Mümkün.
0: Ne olmak istiyorsunuz? Ve
1: neyi keyifle, mutlulukla yapacaksınız?
0: Bunun olabilmesi için hangi adımları atmanız lazım?
1: Araştırın, sorun, fikir isteyin.
0: Lütfen uzmanlara
1: danışmanlık
0: gidin.
1: Alın.
0: Lütfen, lütfen öğretmenleriniz orada öylesine sadece not vermek için yok.
1: Evet. Gerçekten sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bu konuyla ilgili, mesleklerle ilgili kişilere artık ulaşmanız çok daha kolay. Seçmek istediğiniz meslekle alakalı olarak neler yapılıyor, bunu

0: Mahvetmek değil. Çünkü bakın bazı kuzey ülkelerinde çalışma saati 8 saatten 6 saate indirildi. Neden? Ne güzel. Verimli olarak 6 saatte çalışmakla mahvolmuş şekilde yavaş bir şekilde 10 saat 12 saat çalışmak aynı şey. Aynı kesinlikle. Verimi sadece 6 saat çalışarak sağlayabiliyorlar. Çünkü daha hızlı üretiliyor. Boş boş toplantılar yapılmıyor ya da oyalana oyalana yapılmıyor işler. Sadece işler atanıyor ve kısa sürede onlar yapılıyor. Odaklanmaya çalışıyorsunuz ve 6 saatte bitebiliyor. Fazla çalışmak değil, aynı verimde çalışmak, işi ortaya koyabilmek önemli olan. Önemli olan kendinizi heba etmek değil. Ben bu parayı kazanmak için bunu yapmak zorundayım.
1: Sabah mı acaba? Gitmek.
0: Bir bakın, mümkün mü? Her şey mümkün. Doğru adımlar atıldığı sürece, bir de tabii ki ben kendi inancım dolayısıyla diyorum ki Tanrı'nın yardımıyla gerçekten her şey
1: her
0: mümkün.
1: Her şey mümkün.
0: Başka bir sorumuz var mı Gamzacığım?
1: Evet, çalışma hayatı konusunda en çok örnek gösterdiğiniz kişi.
0: Aa, bu çok önemli.
1: Evet.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bunu size soruyorum. Etrafınızda örnek olarak gösterebileceğiniz, yani bu ünlü birisi olabilir. Ama sadece sırf zengin oldu diye klasik olarak bana Elon Musk'ı örnek olarak vermeyin lütfen. Çünkü bazen şuna bakıyoruz, kim en zengin? Aa şu, tamam şunu istiyorum. Neden? Mesela evet. Elon Musk'ı veriyorsanız örnek, neden Elon Musk'ı veriyorsunuz? Sırf zengin olduğu için olmamalı. Sizce Elon Musk nasıl çalışıyor? Tam olarak bunu bilmiyoruz. Etrafınızda size en güzel çalışıyor gibi görünen kişi kim?
1: Nedenlerini de yazın bence kendinize.
0: Evet.
1: Not alın.
0: Çünkü
1: mutlu çalışıyor ya da işte şu enerjiyle çalışıyor, ortamı şöyle gibi detaylarına dikkat edin.
0: Bunlar sizin nasıl ortamlarda çalışmak istediğinizin ip ucunu verecek size. Meslekleri düşünün. 1000 tane meslek var.
1: Evet.
0: Biriyle konuşmuştum bir seminerde. Dedi ki matbaada çalışacak nitelikli eleman bulamıyoruz. Neden? Çünkü böyle bir mesleğin varlığından kimsenin haberi
1: tabii
0: de
1: yok.
0: Var mı?
1: Yok.
0: O da tartışılır. Öte yandan artık o kadar çok grafik sanatçısı, grafiker var ki tabii sanat boyutunda yapmak başka bir şey ama her şekilde grafik okunabildiği için ve evet çok eğlenceli ama tamam grafiği okudum da ben şimdi bu altyapımı ne için kullanacağım? Neyin grafiği? Bunu artık biraz daha spesifik hale getirmek gerekiyor. Düşünün, ne olmak istiyorsunuz? Burada verdiğimiz örnekler tabii tamamen genel, aklımıza gelen şeyleri söylüyoruz ama sizin durumunuz için her şey daha özel, her şey daha farklı. Ama adımlar her zaman aynı. Her şey mümkün olduğunda ne olmak istiyorsunuz? Sizce en müthiş çalışan kişi nasıl bir ortamda ve ne şartlar altında çalışıyor? Lütfen bunları belirleyin.
1: Bir hayal kurun.
0: Bir hayal kurun. Günlük planınızı yapın. Şu saatte kalkmak isterim, sonra şunu yapacağım, sonra şunu yapacağım, sonra şu kadar çalışacağım. Şu kadar zamanı kendimi geliştirmek için ayıracağım. Bir düşünün bakalım kim bu kişi?
1: Evet, düşünün, yazın, not alın, fikir alın. Gerçekten mutlu, sabah kalktığınızda ben işime giderken çok mutluyum dediğiniz, diyeceğiniz bir iş olsun o. Doğru bir karar verelim.
0: Evet. Şimdi daha sonraki bölümlerde buna uzun uzun değineceğiz
1: ama
0: kısaca size bizim hayatımızda çok önemli değişiklikler yapmış basit bir teknikten bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Kafamızı daha toparlayabilmek için ne yapabiliriz? Vizyon panosu. Bu çok meşhur bir şey. Kişisel gelişimde çünkü işe yarayan bir şey. İnanın bana, ben yıllar önce hazırladığım vizyon panolarını buldum ve hepsi gerçekleşmiş. İstediğimizi bilmemiz gerekiyor. O yüzden bugün mesleğinizle alakalı vizyon portfolyosu hazırlayacağız. Bunun için dergi, gazete ya da işte internetten çıktı alabilirsiniz. Sadece yazı olabilir. Gerçek olan şeyleri kesip bir kolaj
1: yapabilirsiniz. Evet.
0: Gelecekteki mesleğinizle alakalı hoşunuza giden herhangi bir şey. Kesin, yapıştırın, yazın.
1: Çizin.
0: Evet. Önemli değil. Çöp adam da çizebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Benim resim yeteneğim yok. Bir ofis masası, şöyle bir ofiste bir resim gördünüz diyelim. Şöyle bir ofiste çalışmak isterdim. Şöyle giyinmek isterdim. Bir iş insanı resmi. Ben ne yapmıştım? O zaman daha kitaplarım yayımlanmamıştı. Başka birinin kitabını aldım. Yani sırf kitap kapağı olsun diye. Üzerine kendim kağıt kesip başlığını ve yazar adını kapatıp üzerine kendi olmasını istediğim kitabımın başlığını yazdım. ve kendi adımı yazdım. Bir kitabım varmış gibi. Bundan birkaç yıl sonra ilk kitabım yayımlandı. Evet, hani ismi orada yazdığım şey değildi ama

0: Sonuç olarak o bana bir vizyon oldu ve gerçekleşti. Yapmak istediğiniz şey şu da olabilir. Kendi banka dökümünüzü çıkarın ve ona internetten sıfırlar ekleyebilirsiniz. Ben 6 bin liramın değil 600 bin liramın olmasını
1: Olmasını
0: istiyorum.
1: istiyorum.
0: Oraya sıfırları ekleyip, "600 bin liram varmış." Bunun gerçekleştiğini kendinize kabul ettirin ve bunlar
1: Vizyonu.
0: için şükredin. Bu kadar olduğu için teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: Evet, henüz
1: ediyorum.
0: daha olmadı olabilir ama aslında varlık yokluk değil de varlık bilincine geçin. Aynı
1: Gerçekten.
0: şekilde işe şöyle gitmek istiyorum. O kişinin belki bu şortunu giymiş, kafasında şapkası olan bir fotoğrafçı, belki bir sporcu, belki elegant giyinmiş bir iş insanı ya da ne bileyim bilemiyorum. Nasıl giyinmek istiyorsanız bunları kesin.
1: Vizyondayım,
0: Ortamları
1: hayal
0: kesin.
1: edin.
0: İş yerinizde neler olmasını istiyorsunuz? Nasıl işler yapmak istiyorsunuz? İş yükünüzle alakalı yazın. İşte ne bileyim, Bill Gates'le görüşme yapıldı. Yanına tik atın. Kendinize
1: Neden
0: yapılmışlar
1: olmasın?
0: listesi. Lütfen bir vizyon panosu hazırlayın. Bugünlerde bunu yapın ve kendinize bir iyilik yapın. Bugünlük süremizin sonuna geldik.
1: Geldik
0: Bugün
1: evet.
0: başka bir dünyada çalışmaktan bahsettik. Köprüden önce son çıkışlar var dedik. Değiştirebilirsiniz. Ama bunu bilinçli
1: Değiştirebilirsiniz. Hiçbir şey
0: adımlar
1: için geç
0: atarak
1: değil.
0: yapacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Radyo Light'taydınız, başka bir dünyadaydınız. Değerli gençlerimiz, genç kalanlarımız
1: Her
0: ve
1: zaman genç
0: her
1: hissedenlerimiz.
0: zaman genç hissedenlerimiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür
1: Teşekkür
0: ediyoruz.
1: ediyoruz.
0: Lütfen yorumlarınızı bize yazın, program fikirlerinizi bize yazın.
1: Başka bir dünya 369@gmail.com.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlikle kalın ve Rab önünüzde yeni yeni kapılar açsın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi
1: Kendinize çok
0: bakın.
1: iyi bakın.
2: God is on the move. He's stirring his church like a mighty army.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
3: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
0: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor.
1: Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp çilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.
0: Elçilere yapılan baskılar.
1: Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbim bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, "Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor." diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. "Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik," dedi. "Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz." Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. "İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sahana yükseltti. Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız." Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı, elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. "Ey İsrailliler, bu adamlara ne yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas da kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü, izleyicilerin hepsi dağıtıldı, hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerinin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın, onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz." Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
0: 6. Bölüm. 7 Yardımcı.
1: İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefanos'un yanı sıra Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyor.
0: İstefanos tutuklanıyor.
1: Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ne var ki Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya ilinden bazı kişiler İstefanos'ta çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara ''Bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk.'' dedirttiler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, ''Bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor.'' dediler. ''Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek.'' dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi İstefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.
0: 7. Bölüm İstefanos'un Konuşması.
1: Başkâhin bu iddialar doğru mu diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi: Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken Harran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi: Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim, Kildanilerin ülkesini bırakıp Harran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi: Senin soyun yabancı bir ülkede gurbette yaşayacak. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesine kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını toplam 75 kişiyi çağırdı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldü. Kemikleri sonra Şekem'e getirilerek İbrahim'in Şekem'de Hamur oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı haince davrandı. atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarına açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa, Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde, gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim, Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa, kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz. Niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek, kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı dedi. Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve iki oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalının alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı yakından gördüm. İniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kimsenin yönetici ve yargıç atadı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan çıkaran orada Kızıldeniz'de ve 40 yıl boyunca çölde belirtiler ve harikalar yapan oydu. İsrailoğullarına Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler, onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Ve o günlerde buzağı biçimde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı sunular, kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız Yeşu'nun önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız ya da neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi diyor Rab? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz.
0: İstefanos'un taşlanıp öldürülmesi.
1: Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos taş yağmuru altında Rab İsa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
0: 8. bölüm.
1: İstefanos'un öldürülmesini Saul de onaylamıştı. O gün Yeruşalem'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.
0: Filipus Samiriye'de.
1: Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu.
0: Büyücü Simon.
1: Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın dedi. Petrus, param da yok olsun, sen de dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, benim için Rab'be yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi. Petrus da Yuhanna tanıklık edip Rab'bin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler.
0: Filipus ve Etiyopyalı.
1: Bu arada Rab'bin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk, güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Adam, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a, lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus da hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen adam sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insan hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tanıtın.
5: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.